0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo alıcılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızdan alışanlarını karışalımız. 26. yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 3. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çen Şaucan, Erkin Dünyaz, Abdunumraylıq Pen Teknik Nazareti de tekşürüp tetkik kılganda, söhbetleşkende pen teknikide yenilik yaratış bir bütün ameli küçünü üzleksiz aşırıp, sosyalistik zamani ulaşkan Şincan kuruşka küçlük terek buluş gerek de tekildi.
2: Çen Şaucan, Erkin Dünyaz, Ürümçi Tian Shan Xalqara Aeroportida tekşürüp tetkik kılganda, yukarı seviyelik zamanvi xalqara aviyasiya tügini berpa qilishni tezlatib, Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı, yukarı seviyelik ecev etişini küçlük tirekki iki qilish gerek deb ta'kidladi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 9. Türküm'de ama paş kılgan 41 erziyat ilosini Abdunum rayonun becerişigi tapşurdi.
2: Şincan 6 türlük davalı suğurtısıdan çıkımını sekund işçide becerişini emel kaşırdı.
1: Devlet yolu 218. liniyesi Narat Balğuntay taş yolu 2027. yılı pütüp katnaş başlanıdı.
2: 2026. yıllık Xalqara Muzey Künü Şincan Asası Yığın Meydani Faaliyeti Baynahiyası da ötküzüldü.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Abdunum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Xiaojiang,

Cillaştırıp yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılıç tedbirini toluq delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp Cumhur Milleti'nin ortak gevdesi eğini müstehkemleşini asasi liniye kılıçta çıngdırıp partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgilep bergen 5 cum stratejiyelik orun bekitmesini gözlep yenilik yartış arkalık terakkiyatı türkü buluş stratejiyesi Şincan'ı pen teknika arkalık güllendiriş stratejiyesini çoğunkur yolga koyup, pen teknika küçlük rayonu, ixtisaslıklar küçlük rayonu berpaklışını tezletip, pen teknikada yenilik yaratış bir bütün emeli gücünü özüksüz aşırıp, rayon pen teknikada yenilik yaratış merkezi berpaklıp, sosyalistik zaman ivlaşkan Şincan kuruşunu pen tekniki terikigi iyi kılış gerekte tekledi. Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Şincan Başöy'de Atanım Rayon bilen ministerlik birlikte kurgan karbon asasırki energiya baylıqı kimiyesi ve onundan paydalanış devlet noktalık tecrübhanısına tətqiqat yönelişi, texniki ötkiliğe hücum kiliş, işlep çıkırış, uqtuş, tətqiqatını birleştiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Devlet derecelik pen tətqiqat süpsılıq rolunu həqiqi cari kıldırıp, dikkatini Şincan'ın energiya

0: siyasi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumizlik izcillaştırıp partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgilep vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep yukarı seviyelik zamanevi halkara aviyasiya tügünü berpa kılışını tezildip Şincan iktisadi ve cemiyetinin yukarı süperlik terakiyatını küşlük terakki iki kılış gerek. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Xinjiang Aeroport Guruhining butun rayonini boshqurish, tizginlash markazida aeroportni yurishtirish, boshqurish ahvoli tanishtirishini angildi. Qo'mondonlik minoriga chiqib, havo qatnashini tizginlash, navbatchi aeroplanga qo'mondonlik qilish, aeroplan o'rlashtirish va tangshab tizginlash qatorliq ahvollarni ko'rdi. Aql aerop hava qatnashini boshqurish, buxralar aviatsiyasi, qatnash qatorliq tarmoqlarining mas'ullari bilan chuqur fikr almashtirdi. Shinjiang aeroport guruhidagi mas'ul yo'ldoshning tanishtirishicha 14-5 yil mazgilida Shinjiang aeroport guruhi 186,935,000 odam qatim yo'lovchi, 1,208,000 tonna yuk va posilka to'shigan. Jumladan 2025 yili to'shigan yo'lovchi yuk va posilkada qo'sh bo'lishni amalga oshirib 54,073,000 odam qatim va 403,000 tonnaga yetkazib 2024 yildagidan 12.4%, 34.1% oshirgan. Bu yil birinchi faslda 12,525,000 odam qatim yo'lovchi, 78,000 tonna yuk va posilka to'shigan. Taraqqiyot hayotiy kuchi sijil gavdalangan. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish jarayonida bunularni ta'kidladi. Osiyo, Yevropa, oltin yo'li va g'arbga yetish ko'rik beshi istiqomati bo'lishdek strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning zo'r strategiyasiga mulozamat qilish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, har millat xalqining aeroplanda rohat safar qilish ehtiyojini qondirishni cho'rdab, aviatsiya transportidagi turli xizmatlarni puxta ishlab, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga mulozamat qilish va uni kafolatlantirish. Anksiya sistemisi qurilishini tezlatib, universal strollik qatnash to'g'rini mukammallashtirib, bo'shliq yipak yo'lini kuchayib ravonlashtirib, davlat ichi aviatsiya liniyasini a'lolashtirib va mukammallashtirib, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan aviatsiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni kuchaytirib, sirtqi tutashgan, ichki qismda ravonlashgan aviatsiya liniya to'g'ri barpo qilib, xalqaro ashyo obrot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, aviatsiya transportining taraqqiyot iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyotiga faol mulozamat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yuqorishni cho'nqirlashtirib, aviatsiya ashyo obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtalik rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuvan bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligi yetishtirish. Ул аслаха курулушнинг унумини кучаб ашириб, нуқталиқ аэродром пилонлаб қурушни кучайтиб, юришлик аслаханы мукаммаллаштириб, авиация транспортини бошқа қатнаш транспорт шакли билан маслаштириб, юриштириб, универсал капалатландириш иқтидорини узликсиз ашириб, сунний ақл қўшилган ҳаракатини чоңқур йўл авиация қурулушини тез олга суриб, тижорат бошқуриш иқтидори ва мулозимат капалати савиясини ўздириб, авиация транспорти ишларининг тараққиётини kuchlik taraqqiyga qilish. Taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlashda chiqib turib, bexatarlik mas'uliyatini haqiqiy chiqitib, bexatarlikni boshqurish va yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugitishni doimlik qanot yaydirib, butun jarayonlik ishlab chiqarish, yurishtirishni tashkillash va bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, aviatsiya bexatarligi tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Qadim kabin tekshirib tadqiq qilish qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon tunugun markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 9-chi turkumda bajarishga topshirgan ammo fosh qilgan 41 arziya delosini topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qiladigan delo yo'q. Buning 37-si telefon orqali 4-i xat orqali fosh qilingan. Bu 41 deylonun 30-i Ürümçi şəhrinin, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Sancı Xuyzu Avtonom Oblastının, 2-si Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının, 1-i İli Qazaq Avtonom Oblastının, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bulan ərziyyət deylolarını mühit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayrıqanda atmosferani bulğaş deylosi 19, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 4, ekologiyani buzğınçılıqı uçurutuş deylosi 2, su bulğaş deylosi 1, başqı türdeki bulğaş deylosi 5. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü gecə 9 türkümdə nuxtılıq diqqət qılınan 22 deyiloni öz içigə alğan, amma taş qılğan 410 deyiloni Avtonom rayonunun bicərişigə tapşırdı. Bunun 363-i telefonu arqılıq, 47-si xət arqılıq taş qılınan. Yuqurqi ərziyyət deyiloları caylarının bicərişigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgirmi bu içə bicərlidu.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonlik 14-nji navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti tunugun 79-nji qitimliq mudirlar yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish loyihasini Avtonom rayonlik 14-nji navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-nji yig'inining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayon davalı suğurtısının kolaylıq həm tez çıxım qılış islahatını umum yüzlük alğa sürüb, rastçot qılış önümünü aşırıb, 6 türlük çıxımını sekund içir becirişini əməl qaşırdı. 2-ci yılının axırıqa qədər Şincan boyca davalı suğurtısının çıray tontub çıxım qılış kəsbini yolğa qoyğan tibbi doğru aparati 4102-yi yetdi. Rastçot somisi 4 milyard yuandan aşdı. Avtonom rayonluq davalanış kapalti idarisi közetip ölçeş ve elektronluq rastçot qilish merkezinin muavin ali inceneri Li Xaybin, Avtonom rayonluq davalanış suğurtısının kolaylıq hem tez çıxım qilish sistemisinin derecesini umum yüzük östürgeliki. Kesenlerden 6 türlük davalanış suğurtısının çıxım qilish usulü da 3 sekundtın 15 sekundkice rastçot qilip bolishini əmelga şurgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Çıray tontup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret tört kıl çıkım kılış şekli asasına, tukallar hesabatı, ortak paydalını şekilde çıkım kılış mülazimet dairesini icadi kengaytip, davalını suğurtısının çıkım kılışından 6 türlük toplanma mülazimet sistemisi berba kılıp, amini davalını suğurtısı ıslahatı elip gelgen kolaylıktan behirlendirdik. Hazır çıray tontup çıkım kılış kespi arqılıq kimlik yok əhvalda köp xil muhitda rastçot qılgılı boludu. Bir kod bilen çıkım kılış vaxtı 15 sekund içige qısqardı. Köşme çıkım kılışta yan telefon arqılıq torda numar alqılı, əxtap şurğılı boludu. İnavet çıkımı kılışta banka inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp, keyin əxtap şurludu. Ürümçi şəhərdəki çoğu doktorxanalarda türlük çıxım qılış şəkli kesəllərinin davalanışını texmo qulaylaşdırdı. Avtonom rayonluq xalq qış bölümünün xizmətçisi Can Yın tonuşdurub mındaqdırı. Davalanış suğurtısının çıray tontup rastçot qılış terminali umum yüzlük qullanıldı. Bimarlar davalanış suğurtısı kartısı kimlikini əkəlməsimi çıray tontupla rastçot qılalaydı. Bimarın ailə təvəsi tuqqallar hesabatı arqılıq ailəsidikilərgə vakaltan rastçot qıldıralaydı.
0: Əmdi güzəl cungo səpəri səyibimiz boyca alış verimiz. Stansımız xəvri. Dövlət Ormançılıq və Otlaq İdarisi yıqında özgəcə ekologiyalik sayahat orlardaki tonci türküm tipik misallarını ilan qıldı. Memleket boyunca 20 misal tallandı. Şincan, Komul, Yilun, Yardan, Dövlət Geologiya Bağıtısı tizimlik kirgen bulup, Şincanlıkı bahalangan birden bir misal bulup qaldı. Şincan, Komul, Yilun, Yardan, Dövlət Geologiya Bağıtısı Dağaydağ Mənzir rayonunun yadroluq tərkibi kısmı bulup, dünya boyunca kölümü en çoğun Yardan yer şəkliği yige. Şundaqla İpek yolda hazırgıcı baykalgan, insanlar oltıraqlaşkan, harabilik saklangan birden bir yardan topi. Bu yer yine Petro Zavur makanı bulup, dünya boyunca birden bir saklıp kalgan 3 ölçemlik istiroluk Petro Zavur tuxumi ve törelme taş katmisi del Moşiyer'den kezilangan. 2022 yılı memleket boyunca tətkikat ögüneş lagır bulup bahalangan. 2023 yılı Jongo Ekspedisiya Jamiyeti tarafından Devlet İçirik Tunji Halkara Ekspedisiya Bağıtçısı kılıp bekitilgen Halkara Ekspedisiya

0: ئىقتىدىسىيە باغچىسىقىلى بېكىتىلگەن بۇ مەنزىر رايونى يۈرۈشتۈرۈش باشقۇرۇش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ۋۇ چېۋيۈ مەنزىر رايونىنىڭ 500 مىليون يەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ ساياھەت يول تورى ۋە ساياھەتچىلەر مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرگەنلىكىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى. Yadroluk sayahat yol doğrını kurup çıktık. Şarkı Dervaz'da yani Yolgun Say, Şimali Dervaz'ın iş ornada sayahatçılar mulazimet merkezi var. Asasi sayahat yolu ve menzir noktalarını signal bilen kaplaş asas cihetten iş kaşırıldı. Menzir rayonu Dönhuang, Turupan Katarlık çaylarını tutaştırıp rayon halkıga nurgun esil sayahat liniyasını yolu koydu. Wu Chouyu geologiya bağıtçısının ekologiya koğdaş kızıl sızıkını katkı bekitip, Çöl ekologiyasını əsligi kəltürüş bilən sayahatçilikini etçinin tənpunluqı toğrısıdı ızdəngərliki. Bunundan keyin Jongo Yilong Muzeyi qurup, tətqiqat ögüneş, sırlar üstüdü ızdıniş qatarlıq kəsib aletlerini beytidigalliki, əm mədəniyet sayahatçilik dayınıp, ətraptiki yezgəndlərinin kirimini aşırışıqa türtki boldigalliqini bildirip mundaq dedi. Geologiya vaqtisi Dünya Yardan Yilong Makanı markasını çördəp, Yilong, Yardan, İpek Yoli, Ekologiya, Pen Teknika qatarlıq 5 türlük yadroluq mədəniyyət başlayımısıqa asasən tədqiqat, ögünüş, sınaş dərisi gitcə dairini üzlüksiz uzartıp, onu otur başlangıç mektəb okuqçıları yaxdırdıqan təbii geologiya dərisi xansıqa aylandırdı.
1: Stansik Devlet Yolu 218. liniyası Narat Balğuntay Taş Yolu kuruluşunun 90%'ın köpreki tamamlandı. Liniyanın 2027 yılı gıca pütküzüş planlandı. Narat Balğuntay Taş Yolu ili deryası vadisi bilen kurulunu tutaştırılan muhim yol bulup, Künes Nahiyasından Narat Bazar'dan başlanıp, Xıca Nahiyasından Balğuntay Bazar'da ahırlayışır. Umumi uzunluğu 215.391 kilometre. Koş yönlüşlük tüt avtomobil yolu boyunca birinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yazılıdı. Hazırga kadar türü birinci toxtan bölgede kuruluşdan 85% tamamlandı. Narat Balğuntay taş yolu birinci toxtan bölge türünün muavin direktori Gavlılı muhbirga mındaqdırı. Liniyadaki tonel tutaştırıldı. Hazır koşumca kuruluşunun noktalık alğı sorvatımız. Yol yüzü, katnaş bexatarligi, kökertiş ve tonel transformator punkti qatarlı kuruluşlarda mı başladık? Bu türünün birinci toxtan bölge Narat Danlıq Mənzırı rayonada bolup, məşğulat dairisi intayın tar. İki tərbini tağ gəvdisi uğrab durulduğun bulğaşqa kuruluşunun qiyirlik dərecesi yuqri. Gavlalı tonuş durup mındaqdırı. Başquruş, tizgilleş məsuliyetini çıngıtıp, kuruluşqa təşkilləşini əlalaşdırıp, adem küçü maşına kuruluş materialini bir tutaş pilallab mazlaşdırıp, süpət bexatarligi qızıl sızıqını qatlıq saqlap, tarmaq iş tərtiblərini yuqri ünümlük cipsalaşdırımız. Bu türden

Aksu vilayeti Bayna Helih muzeyde ötkizilip, Şincan muzey işlerinin terakkiyatı doğrusu da doklat ilan kılındı. Medeniyet yadıkarlıkları muzey sahasındaki köptürlük muhim neticeler ilan kılındı. Faaliyette Şincan boyunca en çok nahiye derecelik muzey Bayna Helih muzey resmi içildi. Muzeyde sapıl buyumlar, mis buyumlar kadarlık köpkül türünü öz içi kalgan miladiden ilgirke medeniyelikten yuen, Ming, Qing sulaları gece bolgan mezgilge tevhe bolgan 736 parça yürüyüş medeniyet yadıkarlıkı körgezme boyumu körgezme kılınıp, Bayının kadimki küsen medeniyeliki yadroluk rayonu, İpek yolu otur liniyesindeki muhim tügün buluştuk tarihi tomri toluk namayan kılındı. Aksu vilayeti Baynahiyelik muzeyinin başlığı Fın Yağın Mındak dedi. Biz medeniyet yadıkarlıklarının koğduğucusu bulupla kalmay, tekimi muhimi tarihini bayan kılığucu, medeniyetini tarikatkucu. Bunun dinkiyen muzeyine süpü kılıp, muzeyde sahnı vatkan medeniyet yadıkarlıklarının kımmetini çoğun kuru kezip, Bay hikayesi, Küsen hikayesi, Şincan

0: 2025 yili 6-noyabr ayındakı her derecelik muzey, hatıra saraylar cemi 16 milyon adam kitimden artık görürmenlik tuvaldı. Bunun içinde yaşlar, ösmürler 4 milyon adam kitimden açtı. Köşme muzeyler yıl boyu Tianşan'ın canıb şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asası katlan mehallerine çoğunları çöküp, yılga otur hesap bilen 3000 meydandan artık faaliyetini kanat yaydırıp 1 milyon adam kitimden artık mulazimet kıldı. Muzi Şincan hikayesini bayan kıladığan, Cunha medeniyetine varislik kıladığan canlıq tarihxanığa aylandı. Xalqara muzi günü mezgilinde Şincan'ın her kaysı çayları mas kademde 300 meydandan artık teşvikat faaliyetini kanat yaydırdı.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıqlarıdaki Cunha milleti ortak gevdesi sahipimiz boyca anlatış. Oturu tüzlenlikteki xiştin yasalgan tutaş ketken şehir sepilga uxşumaydığını, Şincan'daki sədicin sepili tur, kal'a, öten qatarlıqlar arqılıq tutaştırılgan bolub, çöl cezirlerini toğırsıqı kesip ötüdü. Çağlıq nahiyazirge Miran Xarabizi, Kuşa şehredeki Kızıl Qağa, Tur Qatarlıq, Nurğun Caydiki Sədicin Sepili Mədəniyet Mirasları min yıllar mabeyində qat götürüb, tarixdiki mərkizi hükümetlerinin Şincanı ünümlük idar kılışıqa guvah bolub geldi. Əmdi istansımız muhbiri Van Şüven yazgan, Tur Yalqını Yipək yolunu kesip ötdi. Sədicin Sepili devletkə guvah boldi mavzuluq xəvərini anladımız.
0: Çaklık tevhesi de 6 turba. Bunun ikisi Miren'de. Turunun yasılışı hem devletin birlikini koğduğun hem Cungo bilen garipnin katnaş bihaterlikiye kapalet kılgan. Teklimakan kumluğunun Cenubi Kırbekideki Çaklık nahiyesi de Miren Sadecin Sepeli devlet medeniyet bahçesi çöllükte cimcet kat götürüp durdu. Bu yerde mükemmel saklanıp kalan kadimi tur ve çegra korgalları nurgun bolup, garbi yurt sadecin sepili sistemisinin tipik vekili hesaplandı. Çaklıq nahiyelik medeniyet ten terbiye, radyo televiziye ve sayahat idaresi partiye grupsının azası, medeniyet yadıkarlıkları Muzi Sarıyı'nın başlığı Feng Jing, çegra rayondaki sadecin sepilinin 2000 yıldan artık vakitini alkıgan yıllar özgürüşüge guvah hikayelikini tonuştu. Sadecin sepili barlıq koşunu beylikler bilen dostlarını ötüşkü vekili kılıdı. Sadecin sepili dünyadaki kölüme en çoğun medeniyet mirası. Onunla devletimizdeki her kaysı sulalilerinin çegra rayonunu idare kılış, şehir kuruş, iktisatını terakki kıldırış kadarlık her kaysı şehitlerdeki ideyesi ve akıl parası mücessemlengen. Kadimi tor herbi ahvalını yetküzüp bihaterlikini koğdaş ve agahlandırış vazifesini ödeplik almay, yani yipek yoldaki soğudunun ravallıkı ve beriş gelişinin tenç amallıkını koğduğun. Amlığı tonuşluk bolgan sadecin sepiliği okşamaydığını Şincan'daki sadecin sepil de tutaş ketken şehir sepili yok bulup şaraitka karab iş görülgen. İktidarı mükemmel bolgan bir yürüş universal müdafiye sistemisi hesaplanıdı. Şincan Arheologiya Tadqiqat Ornining Tadqiqatçısı Hu Xingjun növete Şincan'da tizimlab emgi ilingan sadecin sepili baylıkının 400'den köpürek yetkenlikini tonuşturup mındak dedi. Bu sepillarda tam asasi gavdi qilinib, orqa tarafiga askar turg'izish qal'asi, oldingi tarafiga oldin signal berish tor liniyasi o'rnatilgan. Shinjangdagi nurg'un chegara qo'rg'ini, tor o'tanglarining hammasi Shinjangdagi sadecin sepili boyligi doirasiga kirgizildi. Bu xil harbiy ishlar aslahalarining g'arbiy yurt rayoniga keng tarqalishi, markaziy hokimiyatning g'arbiy yurtni unumli boshqurganligi va idora qilganligiga vakillik qiladi. Kadimi yipek yolu otur liniyasını boylap garip kımır çigra korgana katarlıklar yipki ötkizilgen marcan şekilde tarqalgan. 700 kilometre yıraklıktaki Kuchada dünya medeniyet mirası bolgan Kızıl Qağı turbilen Miran çigra korgani birbirige maslaşkan. Medeniyet yadıkarlıqı muzi hizmetçileri çöllükte 2000 yıldan artık kayıt götürüp durgan bu turni ilmi remont kılıp uzak ünümlük qoğdaşını kanat yedirmaqta. Kucha Küsen Muzi'nin başlığı Mali İli'yi mıdak dedi. Hazır mı mutakassisler bilen pahalı delil avatımız, umumi gevdesige anç çoğun ziyan yetküzmegen ahvalda onu esliki keltürüp uzak ünümlük koğdayımız. Basıl korgalları yıraktı bulgan bilen basıl turları birbirine karışıp durdu. Kan sulası devirdeki çegranı koğdaş, askerlerini işkiselip dehkancılık kılıçtın, tarihteki remont kılıç, başkuruş tezgilleşkice, Tianşan'ın canıp şimaldeki turlar, sadecin sepili yipek yolu madeniyelikini tutaştırıp, çegra rayonunun

oldu. Temperatura 20'den 36 Celsius'a gradus çıktı. Korulda hava bulutluk. Temperatura 17'den 30 Celsius'a gradus çıktı. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 15'den 29 Celsius'a gradus çıktı. Atış'ta azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 32 Celsius'a gradus çıktı. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 Celsius'a gradus çıktı. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 35 Celsius'a gradus çıktı. Ürümçi'de hava ocak bulup kim bulutlandı. Temperatura 9'den 24 Celsius'a gradus çıktı bulundu. 6-7 bal boran çıktı. Hürmetlik radyo alıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigalik Haberler programımızı boyunca anılış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mikray Osman, Aminen Rahmet, Wang Suji, Muharriri Gani Kadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulkumar Kurban, Diktörleri Partigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigalik Haberler programımızı anılığınınlar rahmet. Слушатин абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

Hürmetli radyo anıqçıla. Çonqanay təşviqat programımızın yaxdırıb anışınlarını qazğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radyo anıqçıla. Biz bu qıtımqı programımızda 14-ci 5 yıl məzgili və 2025-ci yıllıq xizmətlər doğrusudiki hükümet xizmətlədən dokulat anladımız. Yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya markazi komiteti Xinjiang xizmetiga boshdan oxiri yuksak ahamiyat berib, alohida g'amxo'rlik qildi. Nishon belgilab yo'l boshlab berdi. 2022-yil 7-chi oyda, 2023-yil 8-chi oyda boshchi Xi Jinping ilgari kiyim bo'lib Xinjiangga kelib, ko'zdan kechirib, tekshirib tadqiq qilib, xizmat dokladi anglab, Xinjiang xizmati haqida muhim o'rinlashtirma qildi. 2025-yil 9-chi oyda boshchi Xi Jinping markaz vakillar umikini boshlab Abdunum rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashib, muhim so'z qildi, muhim yo'l yo'riq berdi. Tianshanning janubi va shimolida

tildi. Uda köp yil xalq turmuşuq doir 10 amili ish yo'lga qo'yildi. Ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasi unumlik yo'lga qo'yildi. Shahar bozorlarida jami 2,392,000 kishi yangidan ishqi o'rinlashdi. Yazı emgek güçlerden 16,100,000 adam kıtem sarıtkı çıkıp işildi. Şehir yazı ahalısının ilkideki oturu çıkırım yılığa ayrım ayrım halda 5,3% ve 8,1% açtı. Mağarıp işleri sağlam ravajlandırıldı. 9 yıllık mecburiyet mağarıpını müstekemleş nispeti. Toluk oturu mektep baskıçıdaki mektep kikiriş umumi nispeti 97%'den açtı. Şincan boyca adetki Ali Mektep 66'ya yetib, jami 1,176,000 o'quvchi qabul qilindi. Davolash sog'liq saqlash mulozimati saviyasi puxta qadamda o'stirildi. Davlat darajalik rayon davolash markazidan 4, avtonom rayon darajalik rayon davolash markazidan 4 qurildi. 86 nohiya, shahar, rayonda davolash o'rtaq gavdasi qurilishi qanot yoyildi. Xalq turmushi tovanchiki haqiqiy turda

0: 2025 yılı Şincan'ın terakkiyat musabısıdaki muhim abidelik ehmiyetki iyi bir yıl. Birinci, cemiyet umumiyetinin inahlıkı ve mukimliği bütün güç bilen kogdaldı. Terakkiyat bilen hafifsizlik bir tutaş pilalınıp, sosyalistik kanunçılık bayrağı igiz götürülüp, ortak kuruş, ortak düzeş, ortak beharınıştın ibaret cemiyetini idar kılış endisi berpa kılındı. Abdunum rayon kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyeti dağduğulak kızgın ötküzülüp, devlet içi sırtıga bugünkü Şincan'ın cemiyet mukim, milletler iştbaq bolgan, medeniyet güllengen, iqtisat terakki kılgan, halıq bəxt yaşavatkan güzel mənzərisi toluq namayan kılındı. İkinci, Cunha milletinin ortak mənivi makaniye pahalı bərpa kılındı. Şincan'ın medeniyet arqılıq ozuqlandırış çoğunqır alğısılcı tilip, Abdunum rayon kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş edbiyat senetkeçiliki güzel Şincan koyuq esiyat bilen qaltısı orundaldı. Baş temiliq muhabqiyetle körgazmisini kögelle 340 min adım qetimden açtı. Milletlerinin arılışı, almaştırışı, yoğurlışı kengkülemde çoğunqırlaştırıldı. Yoğurlışı kengkülemde çoğunqırlaştırıldı. Ve ilgir şahsla bəs-bəsli meydanı geldi. Üçüncü, zaman vilaşkan kesip sistemisi tez berpa kılındı. Kesip topu ravajlandırıldı ve zor aytıldı. Neftlik, gazlık zapsını köpeytiş, mesulatını aşırış algısı getildi. Ela süpetlik dekancılık, çarvıçılık mesulatı bahası kuruldu. Aşlık umumi hosali 48 milyard 650 milyon cengi yetti. Birlik hosali 1105.10'dan 6 cengi yetip, memleket boyca birinci orunda durdu. Yan süpetlik işlep çıkırış güçleri yetildirildi. Jukre yeni texnikalıq karxanadan 700 nəticisi hesab köpəydi. Dövlət dərəcəli kəsbi, tücibilik, özgəcə, yeniçə kiçik giganit karxana 61-ə yetdi. 5 yukre iqtidarlıq yenilik yaratıcı süpüsü quruldu. 4-cü. İşki ehtiyac yoşurun kiçik toluq qızıldı. Çoğun-çoğun selinmi türləri tez quruldu. 53 çoğun-çoğun tür quruluşu bütöp işki kereştürüldü. 179 çoğun-çoğun türdə quruluş başlandı. İstimal yoşurun kiçik secil canlandırıldı. İstimal buyumlarının konusunu yansıqı almaştırış yardan pul məbliğidən 3 milyard 438 milyon yuan əməliləşdirilib, 26 milyard 160 milyon yuanlik istimalığı törkü bolundu. Sayahatçilik tez ravajlandırıldı. Bütün yılda kütüvelinğen sayahatçı 323 milyon adam qıtımğa. Sayahatçilərinin xajdigən pulu 370 milyard yuan giyatdı. 5. Sırtqı eçvetiş yukarı səviyyəlik alğısıl ciddildi. Asiya yol eçvetiş yukarı səviyyəlik alğısıl ciddildi. Asiya Avrupa Altın Yolu'nun Akıl Tömür Yol Porti koşulgan tevellik cayda tamojinden tez ötküzüş endisi tuncu bulup yaratıldı. Taş Yol Porti koşulgan tevellik cayda bivastı ötküzüş katırlık tedbirlerken aydıldı. Erkin Soda Sınav rayonu kuruluşunun süpet önümü yükseldirildi. Islahat sınıfı vazifesinin 85.2% emelileştirildi. Abdunum rayon derecelik iktisat cemiyet başkuruşu hukukadan 45'i tövengi verildi. Erkin Soda Hemtörkilik yanlık yaratış rayonudan 5'i tesis kılındı. Taşkı soda ve taşkı meblağ küçep mukumlaştırılıp, taşkı soda import eksportı da 500 milyar yuanlık çoğun ötkel bözüp ötüldü. Bir belvağ, bir yolunu ortak berpakılı vatkan devletler bilen bulgan import eksport 14.7% açtı. Taşkı hemkarlık, almaştırış gen aytıldı. Cungu Otru Asya başlıkla yığınının netice tizimliki emelileştirildi. 12. növetlik Cungu Otru Asya hemkarlık mumbiri, Şanghay hemkarlık teşkilatı eza devletle taratko hemkarlık mumbiri, Tuncu növetlik Otru Asya İqtisadi Hemkarlık Tiyanşan Mumbiri. 2025 yılı Cungu Asya Avrupa Tavar Sodi Körgezmisi muvaffakiyetlik ötküzüldü. 6. Xalıq Turmuşu Bəxt Saadeti zor güç bilen aşırıldı. İşqi orilişiş barlıq çağrı amalla bilen mukumlaştırıldı. Şehir bazarlarda 488 min 100 kişi yeniden işqi orillaşdı. Yazı emge küçüden 3 milyon 350 tokdi. Yazı emge küçüden 3 milyon 359 min adam qıtım sırtkı çıkıp işildi. Kespi maharet boyca 820 Abdunum rayonu'na karşılık Ali Mektep'ni pütküzgelerinin bargan cayının emeliliş nisbeti 90%'den açtı. Mağarip işleri zor güç bilen terakki kıldırıldı. Abdunum rayon derecelik ela süpetlik adetki toluk otur mektep 71 giyetti. Yazı mecburiyet mağaripetki okuvuşlarının ozuklukını yakışlaş planı boyca yardan pul ölçümü östürüldü. Şehir yasısı da okşayışıkı toşmağallarının bir yıllık bekiş terbiyeleş hakkı kemeytildi. Davalaş mülazimte seviyesi puxta qadamda östürülüb, əla süpetlik davalaş baylıqı özeksiz asasi qatlamğı yetküzüldü. Xalıq turmuşuqa dair 10 əmeli işinin həmisi qarəlidi tamamlandı. Radio anıqçıla, şunun bilan bu qatımqı çonqani təşviqat programımız müşədə axırlaşdı. Xayır, xuşvaq boğa izlə.
1: Millətlər İttifaqı tərəqiyyatının ultesi, ərmələt xalqının can tomuri.

0: ekimi turguzup bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemle milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

Hürmetlik radio anlığıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranglar programımızni yaqtırıp anlaşanlarını qarşalımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikler arqalıq mənivi tırmışanlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Fatihil Salih. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü programımızga tümendikidik sayıplarda maqalelere oranlaştırdıq. Aldı bilen aile ve cemiyet sayıbimizde kakşaş bulmağın aile texmü bəxtlik diyen temedeki maqalını da qıtınlarga sanımız. Andan qanun tüzümün bir sayıb bir-birge iştirdi. Acırışıqa ruhsat kılmaslıq hükümet çıxarıldı. Ve tor sırtada ders ötüş, torda ders ötüşke özgert ötülse, aile başlığı qep kalan okuş bilini qaytırıp bir işini tələb kılsı. Bolu doğu diyen temede kanun meslekçisinin bəgən cevabını da qıtınlarga sanımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sayıbımız da bolsa, yeni tuğulgan mozayını bəqiştiki mühim nöqtılar doğrusu da savat sözləb biyerimiz. Salamat bunun sayıbımız da bolsa, süt içiş adatınızını özgərtən diyen temede toxtalımız. Bunundan başqa anlap koyun qatarlıq sayıbılarımız yorulaşdırılgan məqalələr mi davamlıqda qıtınlar da boludu. Ondaq tütüvəndə, əməmiz birlikdə radio anlayılın. Dostlar, aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca kakşış bulmağın aile teximi bəxtlik degen temedeki maqalını anlap baqaylı. Bəxtlik ailelerde kakşaydıgan adam bolmaydı. Kakşıştan keledigan pasip energiye kişinin şeylerinin yaxşı tarafını körülmeydigan keyfiyatı pasip terekkek kılıp koydu da köp hallarda əhvalını teximi nacarlaştırıp bir xil yaman sifatlik ailenişini şekillendirdi. Mundaq bir hikayeni anlığan idim. Bir cüb ərxotun nəcaylıq boğan balsı

Adamın arasındaki aralık bargan sırca rahatlaşıdı. Bunun en yakış çaresi özünün şu vakitki hissiyatı ve ihtiyacını bir vasıta eğitiş. İşkilen ortak hemkarlış solu arkalık bir niyette hemkarlışıp meselini el kılıçtın ibaret. Onun üstüki atalların birbirinden ağırınsa aldı bilen ziyan koçuraydığını balıları buludu. Bu hıl pasif energiyanın təsiri de balılarda asallı özünü kemsitilen pasif karakteri şekillenedi. Hatta bilip bilmeyle atansı kakşaş kamarak kişilerle ayrılıp kalıdı. Balılar sizden kakşaşlarınızdan iş uykudan bulup kalmaydı. Emrayınız sizden kakşaşlarınızdan köyümcan bulup kalmaydı. Turmuş sizden kakşaşlarınızdan azadı bulup kalmaydı. Elbette adam hemmege kadir emez. Özünün keyfiyatını her daim kontrol kılıp getirilişi mümkün emez. Andısanda kakşap bu iş normal iş. Bunun çoğun ziyin yok. Ama kakşaşını adetke oylandırıp olmasılık. Yolukkan meselelerini karatmalık aldığı az azdan hal kılış gerek. Şunda kılgandılar, turmuş bizge teyhimi köp, bəxt ve güzellik ata kılıdı. Radiyanlıqçı dostlar. Yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca kakşaş bulmağın aile teyhimi bəxtlik, deyen temindeki makalını anlap öttük. Tövendi bir nakşan

Radyo'nun hoca dostlar, anlamat konular Komul Radyo Televiziyası'dan, Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılı vatkan, Koğullukdaki Paranlar programımızı, programımızını devamlaştırmadımız. Dostlar, tümende, dehkan çarışılar için anlatış sahibimiz ve iyice, yeni doğulgan mozayını bekliştiki mühim noktaları doğrusu da savat anlanlar. Birinci tonca kupkalgan mozayını kutkuzuş. Mozay doğuluş bilalla nefeslenişinin normal ya ki emeslikini inçki közütüş gerek. Yang tug'ilgan mozay nafaslanishi to'sqinlik uchrash yoki nafaslanishning vaqtliq to'xtab qolishi tufaylidan tunjiqib qoladi. Jinik bo'lganlarda shilliq pardasi ko'kirib, tili sangilab, og'iz va burun bo'shligi shilim shixmatda bosh suyi bilan to'shib ketadi. Yurak soqishi ojizlaydi ham tezlaydi. Nafaslanish ojiz bo'lib, og'izini ochib nafaslanadi. Og'ir bo'lganlarda mozay o'lgan qiyofatda bo'lib, shilliq pardasi oqirib nafaslanishi to'xtaydi. Yurak soqishi bek ojizlab ketadi. Qutqizishda oldi bilan og'iz burun bo'shlig'idagi shilim shixmatda va bosh suyini pokiz surtish, ondan nafaslanish refleksini qo'zg'atish uchun mozayning burun bo'shlig'i shilliq pardasini o'tchib, ammiak suyiga chilangan paxta bilan g'idiqlash. Shuning bilan tang ko'krak va qo'zqini yinik ritmliq besib nafaslanish refleksini asliga keltirish kerak. Bundan başqa muskulga 25%lik mushudordan 1.5 mg yoki adrenalin yoki kamfora natri sulfamid qatarliqlarini ukol qilsa nafaslanish refleksini qo'zg'atishga foydasi bo'ladi. Ikkinchi mozayni anisiga yalitib quritish. Yangi tug'ilgan mozayning ta'siridagi shilim shixmat

Da va baş suyini anısıga yalıtıp qurutqanda mozayğa suğuq tegip qilishdan saqlanışqa anısının törelme hemreynin vaqtida tüşüşüge süt acırtıp çıqırışıga paydalıq boladı. Üçüncü, vaqtida yeterlik oğuz sütü əmgözüş. Yeni toğulgan mozayğa vaqtida yeterlik miqtarda oğuz sütü əmgizse törelme sütünün acırılıp çıqışını ilgir sürgeli, mozayının immunitet küçünü aşırıp əyboluş nisbitini yuqur götürgeli boladı. Dördüncü, törelme tezikinin vaqtida acırılıp çıqışıga kapalatlik qilish. Normal əhvalda mozay toğulup bir neçə saatte törelme tezikini tezekleydi. Toğulup bir gündün iş mi tezeklemese törelme teziki çıxmaslıq hesablanıdı. Törelme teziki çıxmağanda mozay incihlaydı, mükçeyip qalıdı, qosqı köpüdü, süt əmməydi. Quyruğunu götürüp qosaq qaraydı. Keyni puti bilan qosqını tepidi. Birdan-birdan yatadı, halsızlanadı, biyaram boladı. Aldın elişte yeni tolgan mozayning vaqtida yeterlik miqdorda oğuz süt emişige kapalatlik qilish kerak. Davolashda aldı bilan to'g'ri uchaydin sopun suyu hamal qilish. Yenik sürgü dorulardan suyuq parafin, abdemilik, meyi qatarlıqlarını işkizish lazım. Beşinci, kindik beyğişini dezinfeksiyalip, kindik yallığının aldın eliş. Mozay tug'ilgandan keyin kindik beyg'ishining uzilgan uchi kindik yallig'ini vaqtida bartaraf qilmaganda asalli qo'zaq pardi yallig'i va titanus kasalligiga asoratlanadi. Yangi tug'ilgan mozayning kindiki yallig'langanda ruhsizlanish, ishtahasi tutilish, meng'ishni xohlamaslik qatorliq alomatlar ko'riladi. Kindikni tutib qo'yganda og'riq sinadi, qizirdi, ishib yiringlaydi. Kindik bo'shliqini siqqanda sesiq yiring chiqadi. Oldin elishda qotan tozligini yaxshilash, kindik beyg'ishini bo'g'maslik, kindikining uzilgan uchini yod tinik to'risi bilan dezinfeksiyalab, yuqumlanishdan saqlanish kerak. Davolashda kindik teshigining atrofidagi teri ostiga bir necha nuqta bo'yicha kuniga bir qatim uda 3 kun prokain penitsilin eritmasin ukol qilindi. Agar oqma yara paydo bo'lgan bo'lsa, ichidagi jarani dezinfeksiya dorisi yo'qligi bilan pokiz yuyib tozalab, 5% lik yod tinik to'risi surish kerak. Radiyanlıqcı dostlar, yuqurida dehqan çarıçılar üçün anlatış səyipimiz boyunca yeng toğulğan mozayını bekiştiki muyum noktalar doğrusu da savat sözləb bərdiq. Tümendi yeni bir naqşanlanma.

Komun Radyo Televizyon Stansisi. Hazır, Türk Köz'deki programımızla başlayınız.

Hürmet radyo anlıkçılar, uçur közdeki programımızın yaktırıp anışınlarını parçalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kadirlik dostlar, uçur közdeki programımız her düşenme gününden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün ki, Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113'de arkalık seti seti veriş, icarı gibi yeriş, icarı gibi yeriş. Ders gerek deyip boğan, yutturup boyan ciddi uçurlardan bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızıklı karşılarımız.

Lokayitor yol yaqısında 150 kvadrat metre etrafındaki iskilat icarı gibi yerildi. Alakalış telefonu 138 99 35 75 54.

koçuda ast üste tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı gibi yer aldı. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

Tört koça Toğraq mahallesinde 5. kavetteki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setilidi. Ala kılıç telefonu 139-99-68-15-80 135-65-70-19-40.

Yüzyıngın Çınol Tırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı verildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

9 Eydar Hatal mahallesinde 4 yığız öyü bar Korocay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metre cenobada. Oda kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo Televizya İdaresi Aylıklar Korosu'da 5. kabat köyü icar gibi yer oldu. Alakalı telefonu 138 99 33 48.

Qadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızda davamlaştırmaktayız. Bizim kızı liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik uy ciddi setilu da alakalı telefonu 189 91 82 52.

Tömür yol Guangming Huayan Ultra rayonunda 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Oğlin Şovrin yerindeki Beykoyen Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavatlı dağcı öyü satılıyordu. Bahası 100 liranı kelişiyordu. Alakalı telefonu 181-998-10-17.

Tömür Takar Mahallesi dedim evli köçet bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tıranı gelişiyordu. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Tört köçedeki Royue Huado Ultraf rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik uy setildi. Bahası 100 turanı kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamani ulaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savatlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kavupu bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoğdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir hatalikini kılınımızgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil buludu.
6: Uzak tan uzabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Kaytı gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını anladım.
8: Kızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönlü bostan kılışıqa qəsəm kırmız digən mərdan küyə kulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
6: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizde söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
7: Ahalatlıq pəriştilər ölümgi amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız gibi alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tən tərbiyyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
10: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Mas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel sahibsini açdı.
11: Vurmamıqdın ıstan olduqca, Tok yoludun zapçaslağıca, əmmisi kalbimdeki sənlə boyunları.
6: Dövlətnin muyum kuralları Cungo yasımcılıqının tövrikidir.
11: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal gözünün kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkuzup, kreş kılgıcıladın bulaydı.
6: Vətənli söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş,

0: партияның шаллық нұры кәншанны еұрытты. Әр милләт халықның қалбе партияге тәлпінді.
1: Джунгу коммунистик партиясы яхши, социализм яхши, ислахат ечеветіш яхши, улық вәтініміз яхши, милләтлер іштіпақлықы яхши.
2: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni xalğanç taşlamaq, toğri jayğa qoysaq, yeni baylıqqa aylanadı. Ahletni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzel yurt makam qurup çıqaylı.
4: Ey, mana deymə. Ma aldımdık adaş, nima taq mamaydıqanda? Ey, yol yeni dosuldu mana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldırak sallı kımman, çeçilman.
4: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Oye tez rak aydep götüpe keteyim şu.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de tarlayı sınaş psikikisi de bulman.
4: Seperge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bir hatar heydesini tallan.
4: Bir hatarlık yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
5: Asasi qanun ruhini jari qildirib, asasi qanunning nopozini tiklaydi.
6: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaydi.
7: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

0: Cumha milleti ortak gövdesi enini puhtu turguzup, milletler onarının danesi dek zeç uyuşaydı. Partiya rahbarlık kılış, halık özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikede çim duraydı.
1: Vapadarlık hemmeden evzel. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım beriştek cumhur güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
2: Küçük dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saklanla.
1: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
1: Torğu bexatar çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saklanla.
2: Balıların bexatarlığını qoldap, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Yoldaş Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni devir cüngüç sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolga keltüreyim.
4: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elbirem. Alimen.
5: Kaşlayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman. Alimen.
4: Kaşlayman.
5: Alimen.
4: Taşlayım ben. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup
2: Köngüllük sayahat, bexatar sefer. Avarayı özgürsüge dibil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende optimobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Xeterlik rayılağı bağman hem süret atman.
7: Kadarlık dostlar uçur gözüge programımızı devamlaştırmaktımız. Bizden kızı kliniyelik telefonlarımız 223-71-00-223-71-13. Tövende bugünkü kızıqlı niyelik telefonlarımız gəgən uçurlarını anladınız. Bəxt Bahari Ultraq rayonu, yəni Şinfurtun tiyəndiki məlum bir talla bazırğa 45 yaşlı tövən tutqolu çapqan perkasi qobıl qılınıdı. Muaşı 2700 yöndən 3000 yön geçə alaqılış telefonu 183-0902-60-38. Sap 3 küsüde setilidu alakalı iş telefonu 139-99-03-24-84. Şehirlik 11. otur mektepinin kıypaç odalığı caylaşkan altın zinnet perdi şehircisinden asrı caylaşkan 300 kvadrat metre kuruk dokan icarı gibi yer oldu. Alakalı iş telefonu 150.

qılınadı. Alaqılış telefonu 184-0902-64-32. Qadirli dostlar, şunun bilan bugünkü uçur gözlüki programımız müşahede ahırlaştı. Anlatış yetekçisi Ayqız Əhməd, programı riyasetçisi Əhəd Abdurrahim, nazaretçi Amina Muhammed. Xeyir xoş dostlar, hətik programımızı görüşəyli.

ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayımızda teptiş kılıç bilen mürassa kılıçını udullaştırılıp kalın muz yerip taşlandı. Cinay işler boyunca yaraştırış kişiler kalbini ılıttı diyen mezmun lehtanladı buludu. 4. ayının 30. günü Karamay şehri Karamay rayonlu halık teptiş mehkemizde YEKİS halık için kanun icra kıldı. Dilo becerişte adil buldu diyen hat besilgan levhani dilo becergücü teptiş kadımının koluğu tutkuzdi. Onun sözlerden minnettarlık çıkıp durattı. 2025 yılı 7. ayda YEKİS, ŞEX'nin optimobilini heydap katnaş hadisi yüz berip, bir adam nak meydanda ölgen. Koğan organi katnaş hadisi toğdırış cinayeti bilen, onu Karamay rayonluk teftiş mehkemesine teşürüp eyiplişige ötküzüp bergen. Teftiş kadimi dilo beceriş ceryana da YEX'nin ölüp ketkişinin ail tevalları oturtsadık ki zidiyetinin teftiş kadimi dilo beceriş ceryana da YEX bilen ölüp ketkişinin ail tevalları oturtsadık ki zidiyetinin intayın keskin işkerlikini baykıdı. Eğer bir vasit işkerlikini baykıdı. Eğer bir vasıtası mı olayken zidiyatını keskinleştirip ictimai münasebetini əsliğe keltürgülüp olmayıdı. Zidiyatını tüketiş üçün becergücü teptiş kadimi teptiş kılıç bilen mürassa kılıçını udullaştırış mekanizmini yolu koyup zidiyatını hal kılıçını cinayişle davasının tütkül ceryanıga sındırdı. Bir taraftan ölüp ketkicinin ail tevallarının ıltımaz talibini sabırcalık bile anlap ulanın kaygılık keyfiyatını pesaytdi. Bir taraftan YEX'ke kayta kanunu düşündürüp, davli sözləb, onu ölgücünün ail təvəllərinin zeynini pahalı töləb berişki yetəklidi. YEX'nin ixtisadi qeyinçiliği bulğaşqa barlıq töləmini özü yalğız üstüge alalmaydı. Becergücü təptiş xadimi köp qedim, hadisi sadır qılğanını optimobilinin igisi YEX bilən ala qılışıb, paydasıya münasibetini düşündürüb, onun YEX bilən birlikdə tölüm cavabkarlığını üstüge ilişiğa türütkü boldi. Ahırdan YEX ölgücünün ayıl təvəlləri bilə yarışış gelişimi hasıl qıldı. Ölgücünün ayıl təvəlləri düşünüşnami yazıb bərdi. Qanun yürgüzüşünün aşkarlıq dərisini östürüş üçün bu təptiş məhkimisi əyibliməslik doğrusunda aşkar ispat anlaşığını içib, xalıq nazarətçiləri, adukatla vəkilləri, amma vəkillərini bütün cəriyanını nazarət qılışqı təklif qıldı. Ispat anlaşıqı

0: tahliliçi kadınla alakadar kişiler ve vakalacı avukatla tertip boyunca fikir bayan kıldı. Spat anlıkçı bahalığından kim YX'ni ayıplamayı bir taraf kılışka bir de koşuldu. Spat anlaş yığını ahırlaşkından kim teptiş kadını bu dilonun ameliyeti birleştirip alakadar kişiler Spat anlıkçılar ve sırtın anlıkçılara katma şadisi tuğduruş cinayeti. Cinayişler boyunca yarışış, Katarlı kanun bilimlerini umumlaştırıp, katmış kanunuğa hılaplı kılış hayopini tehlil kılıp, anını kanunçılık enini müstekkem turguzuşkiye tehlidi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmənçilik qılmaq tijəşlik bulub, əşəmənçilik qılmaq hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emlimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
3: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve verip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmənçilik qılmaylı. Yeni üstünlə əv...
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emlimiz özümüzden...

yol boyu kökertiş balbağı dukanın aldığı koyulgan manzara teşi, tızıp koyulgan zinnat boyumi katarlık boyumlarının köpüntüsü şahsi yaki kolektif mal mülükü tavab olup, karaydıgan adam bolmasılığa asasınlıkla, İgisi yok buyum dep bekitip, halıganca terip almaslık, yötkep ketmeslik gerek. Başkalarının mal mülkini öz meylçi elip kese, yaman karazda igilip almağın tağdırdımı, okuqı çıkılışka çetilişi mümkün. Eğer ahval iğri bulsa, yana kanuni cevapkarlıkını üstüge aladı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bölücü iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: Ertemlik rayılığa bağman hem sürat atman.
1: Qanunçuluk ruhini əviz aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyunca iş becerişte çıngdırıp, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
2: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, casaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yartıp, devletinin universal küçünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yartıp, halık turmuşuna bəxt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
3: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
0: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
0: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı ba.
4: Torğu bexatar çıkıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
0: Balıların bexatarlığını qoğdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaydı.
5: Aramlıq beğişlaydıgan sap ve şadiyanı külkiler.
6: Turmuşunuzga kaynaq kaypiyat ata kılıcı sırdaş dostunuz, Üzülmez Külkiler programmısı.
7: Üzülmez Külkiler.

0: Yaptın yer yem bir konalı kelip ketme.
1: Rahmat bana hal tügül açımız mı? İki nakşını ola bulam çatma kadar borulu vetti ya.
2: Şöyle daha kazımdan nakşını buldu.
1: Şunu daha kem buldu. Rahmet nakşınızga yeni nakşlarını kütümez. Yeni nakşlarını katlaştırıp durgaysız. Hoş, onda olsa üçüncü numaradaki mahirimi sahneye çıkıp bulduk. Yani özünü tanıştır basın.
3: Salam hürmetli yasakçılar. Düştük vaktimizde hayırlık bulsun. Ben Akara'dan Ayşem Gül bulayım. Bugün çürük armanızda elip gelgen nakşam anlar.
1: Buldu. Kendi onda olsa. Anlaydı ya nakşam oldu başlasanız.

0: yer şarının öpküsünü koldap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
1: Devlet kayıpsızlıkını koldaşta hemen adamın mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını koldaşını hemen adam kılalaydı. Devlet kayıpsızlıkı, devletini emin tapkızıştaki muhim ultaş. Devlet kayıpsızlıkını koldaşta cezmen cemiyetinin inaklığı ve mukimliğini koldaş gerek.
2: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Küçük dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp gidiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
5: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
7: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuyman.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
7: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli qayg'i baraylik.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
6: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
8: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
5: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
9: Kurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
5: Devletnin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
9: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
5: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Yazılarda nurgun öyler xiş yağış kurulmalıq bulup, asan ot aladığan yağış, kumuş, may kağız qatarlıqları işiltiladın. Ot kıçılamçalıqı tövən, navada ot apti yüz versə, asanlı iğir ölüş yaralanış və malmülük ziyini kəp çıxıdın. Çoxun ot apti yuşurun xaybının aldığını iliş gerek. Öy salganda xiş kahiş, köymeydiğen materiallarını işletiş, hem de yakın etraptaki öyler bilen arılı kaldırıp, keçiş iğizi kaldırış. Öyünün aldı kəynige, ocaq, tonları etrapıqa otun, yağış kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövüləb qoymaslıq. Oçup köydürmeslik, əxlaq köydürmeslik ve küllerini xalığancı tökmeslik, kəsbi tokçularını tipip toksimi orunuduş, toksimlerini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm tokni normadan artıq işletmeslik, ot apt yüz vergende dərhal 119-ğa telefon qılıp ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küşlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot ulğuyup gəssə, mal mülükdən vazgeçib, işikleri izinin dərhal keçib çıxış gerek. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzel yezikən tərpa qılaylayın. Şincan'da ət yazda boran köp çıxıdı. O taptının aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdığalıq doğrusu da havaray signalı verilgende sırt tamak etip kül tökmeslik gerek. Bunda kılganda asalla uşğun peyda buludu. Nait xatarlik. Şunun bilen dille kalayımıqan ot yıqış, dalıda ot çöplerini köydürüş, əxlat köydürüş çeklinidu.

0: yollab duraylı. Ayet kanatçımızdan bana güldestleri top. Tümay kilovatı da dostlarımız var.
1: Rahmet.
0: Her kıl çayla bana güldestler iyi sildeydi. Hoş, onda olsa hem de kim gip gitti. Altınç numaradaki mahirimizin nöbet gipti.
1: Bizim tanıştırırız ben.
2: Salam cepakeş riyasetçiler, salam radyo aldıdaki aziz tanışıqçılar. Çüşlü yolunuzlar hayırlık olsun. Ben Nurbağdın Ayşem Gül. Bugün eğitip emekçi olgan akşam koyma çıraylıq çökallah. Yağ turp anlığayı sizle.
0: Oldu. Kani onda asın akşamın başlan anlaylı ya.

0: Rahmat, bana Çınar Gülacımız mı? Yolluğum namlık bu nakşeni. Oralar boğan buldu. Hoş dostlar, şimdi akıllı vaktimizim toşup yaptı. Hem deyen bir mahirimizden nakşı vakti yetmedi de ayeti gibi koyamdı. Hem de. Bugün nakşılar sen uzun kentçü. Uzun uzun nakşılar eğitilipti. Onda olsa Tıla Gülacımızın nakşı battı. Yani Altun Paşa'nın namlık nakşını katlaştırgan di. Program vaktimiz yarbemeye kaldı. Şuna ertedik programımızı koyup koyduk.
1: Yanıla. Birinci
0: bölü başına koyduk. Evet. Bulduk o vakti. Elbette bugünkü programımızı yakından avaz koşkan, yaktırıp anlıgan, güldest medetlerini ayımıgan anlıgıçılarımızga, mahirlerimizga yeni bir kıytım rahmetimizin bildirimiz.
1: Rahmet. Usta doğumlu kollab kuvvetlap durgaysa.
0: Bugünkü programımızda muhariri Raziyet Ömür.
1: Mesul Muharrir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Amine Muhammed.
1: Program riyasetçileri Abdüali Muttalip bilen Raziyet Ömer.
0: Hayır hoş dostlar. Ondan sonra ertedeki programımızda görüşeyli.
1: Hayır hoş. Aman bulanla.
0: Hayır hoş.

0: Kanada Şişirken Yadrolukı'da ki Partiye Merkezi Komitiyeti'nin etrafına ziç uyuşup, Cungoçi zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı selci taylı. Cungo milleti bir aile kişilerden bulup, Cungo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en... Adem bilen... Adem bilen açlıktan en yarılığı bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şalp... Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
4: Kaslayman.
3: Alimen.
4: Kaslayman. Alimen.
3: Kaslayman.
4: Alimen.
3: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca, ulan ne gidiyordu da kaldı? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
2: Xalqın taraqqiyat ideyasını çıng turup, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bexatarlik duygusunu özliksiz aşuraylı.
6: Güzel Şinjan qurup, vatan arzusunu birlikte işğa aşuraylı.
2: Junxa milleti ortak gövdesi eğini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak taraqqi kılışını ilgiri süraylı.

0: partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpindi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat etiwetiş yaxşı, uluq vatanımız yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.
2: Aşkanda kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar ziminli. Deryalar berido, kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümren gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehirge. Tabiat soğısının turmuşumuz kırıdı, şiirin temge. Tianşan'ın canıbi ve şimalıda. Cemi mevcudat, çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel Şincan.
3: Beijing vakti saat 14.

0: radyo avucula. Bugün 2026-yılı 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Örmet radyo avucula, ben Zumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizin asansi mezmuni tövendikçe. Xi Jinpingning falsafa, ijtimoiy fanlarning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqi qizg'in inkas qo'zg'adi. Li Chang Beijingda tekshirib tadqiq qildi. Jaloji Gruziyaning parlament boshlig'i bilan suhbat o'tkazdi. Wang Honing Gruziyaning parlament boshlig'i bilan ko'rishdi. Bu yilning oldingi 4 oyida xalq egiligi muqimlik asosida ilgirlash taraqqiyot holatini saqladi. Avrishimliki hayotiy kuchi davomli namoyon bo'ldi. Dünya Sayya Yığını o da 10 yıl atalmış Tayvan'a çetişlik tavsiyeni rad kıldı. Hürmetli radyonlu kucuna, tüvende de yıktanla haberlerimizin tavsiyeli mesmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping yakında felsefe, ictimai pellerinin yukur süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş doğrusu da mühim yol yoruk bir erip,

İctimai pensiyepedeki hizmetçilere mumlulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping mühim yol yorukuda pelsepe ictimai pellege yüksek ehmiyet berdiğallıkını toluk namayan kıldı. Pelsepe ictimai pellenin vukur süpetlik terakkiyatını ilgi sürüş için yöneliş görüstüp bedi. Mühim yol yorukunun royunu yakşa emeliyleştirip, pelsepe ictimai pellenin vukur süpetlik terakkiyatı da tırışıp yeni vaziyet yaratıp, Cungoçu zamanı vilaştırış kuruluşuğa tekimi köp akıl paraset ve küş koşumuz. Başucu Xi Jinping mundaq tep görsetti. Partiya 18. kurultuydun buyan pelsepe ictimai pen sepedikile partiya merkezi komitetinin tedbir uğrullaştırmalarını estaidil izcil emeliyleştirip, işkini birleştirişti çantırıp, bilimdi yanılık yaratış. Nezariyede yenilik yaratış, usulde yenilik yaratışını puhtu ilgiri sürüp, kımmeti bağ bir türküm tetkikat neticelerini otturgu çıkarıp, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige küçlük mülazimet kıldı. Merkezi yani ilmi sosyalizm okutuş tetkikat bölümünün müdürü Dong Jinhua mındak dedi. Partiya mektepleri baştan ahır togur siyasi yöneliş ve ilmi yönelişini boylap algı ilgirlep, partiyanın ideologiya hizmetinin mühim aldıngı sep bazısını puhtu saklış gerek. Partiyanın yanılık yaratış nezariyasını sistemalaştırıp, ilmi kaideleştirip tetkik kılış, şerhileşini algı sılcıtış, koyuk ilim keyfiyatı yaratış, ilim samimiyetiye katık emel kılış, neticelerini özleştirişini ilgir sürüş cihette, biz partiya mektepidikilerinin mesuliyetini hakiki zimimizge ilip, emeli işleş neticelerimiz bilen partiya üçün ıktisaslıklarını tekimi yakşı terbiyelişimiz, partiya üçün çağrı tedbir körüstüşimiz gerek. Çinhua Daşüyesi partiya tarihi, partiya kuruluşu tetkikat yurtunun muavin başlığı Şau Guiqin, 2016 yılı 5. ayının 17. günü Başucu Xi Jinping'nin pelsepe, İctimai pelle hizmeti sohbet yığını da kılgan mühim sözünü eslep mındak dedi. Bu neticelerinin kolgu gelişinin tüp negizi yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komitetinin rol tutup yol başlığı altının rol tutup yol başlığı altının yeni devir cungot sosyalizm ideyasının ilmi yetekçilik idi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yorukı bizge ilgirleş yönülüş körüstüp bedi. Tüp nizam bilen temilledi. Ben mevkani Ali Mektepler'in okutuş, pen tetkikat birinci sepegi karıtıp, pelsepe, ictimai pen tetkikat sahası da çonkur yıldız tartıp, nezariyeni tetkik kılıp şerileşine devamlık çonkurlaştırıp, pelsepe, ictimai pelle'nin yukur süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş için bir kişilik töhpü koşumen. Ningxia İctimai Pelle Akademiyası Cemiyet Şunaslık, Kanun Şunaslık Tetkikatxanasının tetkikatçısı Li Baoping mundaq dedi. Başucu pelsepe İctimai Pelle'nin terakkiyatıga nait yukur baha bedi. Başucu Gərb rayonunun terakkiyatının pelsepe İctimai Pelle'rge bolgan ihtiyacı nait ciddi dep qaradı. Biz çokum çonkur tekşürüp tetkik kılıp, Ningxia pelsepe ictimai pen terakkiyatının konkret talebi, pukralarının pelsepe ictimai pen terakkiyatı bolgan arzusi, Ningxia'nın iktisadi ictimai işlerinin yukur süpetlik terakkiyatı, Cunhua milleti ortak gevdisi inini müstehkemleş üçün tegişlik töhpüsünü koşuşumuz gerek. Başucu Xi Jinping munulanı tekitledi. Yeni musabide yeni devir cungot sosyalizm ideyasını yitek çıkılıp, partiyanın umumüzlük rehberliği de çıntırıp ve onu küçeytip, partiyanın yenilip yaratış nezariyasını sistemalaştırıp, ilmi kaideleştirip tetkik kılış, şerhileşini çonkurlaştırıp, cungo pelsepe, ictimai pen, müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezletip, cungonun sualıga, dünyanın sualıga, halkının sualıga, devrinin sualıga tekimi yakşı cevap verip,
felsefe, ictimai fenlerinin yukur süpetlik terakkiyatı da tırışıp, yeni vaziyet yaratıp, cungacı zamanı yılaştırış kuruluşuna tehimi köp, akıl paraset ve küş koş gerek. Harbin sanatdaşısı, Marksizm şöyanının profesörü Yanjin Hongmadak dedi. Başucunun mühim yolu yoruki, ictimai fen işlerinin terakkiyatı ve nazariye arkalık adam terbiyeleş hizmetine ilgirleş yöneliş görüstüp bedi. Tört sualga cevap verişini anlık alda ilimnin vazifesi kılıp, okutuş emeliyeti de meselelerini baykap, ilmi tetkikatta kıyın

0: şairimizni kengaytimiz. Şiən qatnaş taşüsi Marksizm şöyanının doktor aspiranti New Gangang mındaq deydi. Başucunun mühim yol yorukunun təlifini izcil əmeliyleştirip, aldı bilen partiyanın yenilik yartış nəzəriyəsini ögünüş, tətqiq qilishni mühim vəzip qilip, şəxsi ilim yönülüşünü devletin terakkiyat umumiyeti ve pen kuruluşu ihtiyacını sındırıp, Cungo felsefe, ictimai pen, müstakil bilim sistemisini tez berpa kılış için yaşla küçüğünü koşumuz. Beijing çatıltılı daşösi Marksizm şöyanının bağım başlığı Wang Menchen mıdak dedi. Çatıltılı türüdeki Ali Mektep'le Marksizm tətqiqatını şerhileydiğen, teşvik kılıdığen ve tarqıtıdığen özgücü bazıga aylansı buludu. Cungoçu felsefe, ictimai pen berpa kılışını ilgir sürüş için Cungoçu alahidlikke, Cungoçu uslubka, Cungoç salapetkiye pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi katarlık cihetlerdi küçep, dünyanın Cungo'nu tekimi yakşı düşünüşüge türtki buluş gerek.
1: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Qovyan Zonlisi Li Chang 5. günü Beijing'da tekşürüp tatkik kıldı. O monolanı təkidledi. Başucu Xi Jinping'nin yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini tərəqi qıldırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılış doğrusudaki

vakit ötküzdi. Jawloji munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping ve devletinizle rehberinin stratejiyelik yetekçiliği de Jungo bilen Gruziya stratejiyelik hemralık münasibeti ornattı. İki taraflık münasibet yukarı süpetlik her taraflıma terakkiyat tez yolu kırdı. Jungo Gruziya bilen birlikte iki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip Jungo Gruziya stratejiyelik emralık münasibetinin işki mezmunini üzlüksüz beyitişini halaydı. Jawloji mundaq deb körsetti. Jungo Gruziya'nın uzaktan buyan Tayvan, Xinjiang, Xizang, Shangang, kişilik hukuk katarlık meselelerde Jungo'nun meydanını kolluğallıkı rahmet eytidu. Gruziya'nın halk öz aldığı tallıgan, öz devletinin ahvalığı uygun kiladığan terakkiyat yolu da menişini ilgirki dekli kollaydı. Gruziya bir belbağ bir yolunu tən kuruş hemkarlıkıga en baldır avaz koşkan ve katlaşkan devletlerinin biri. Jungo Gruziya bilen öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda erişti çıntırıp, süni akıl rakamlık

0: Cavloji mununu tekitledi. Jungo memleket halk kurultuyu Groziya parlamenti bilen bolgan almaştırış ve hemkarlıkta çoğunkurlaştırıp, mehsus komitet, çiktereplik dostluk grupsi, halk kurultuyu vekilleri ve parlament azaları otursudaki dostluk alakısını küçeytip, kanun çıkırış, nazaret kılış hizmeti ve imkaniyetlik sicil terakkiyat, ekolojiye medeniyeliki kuruluşu katarlık karalmalarını çördep, almaştırış ve öz ara örnek erişini kanat yaydırıp, iki tarafının emeli hemkarlıkı üçün yakşı kanunçılık muhiti yartışını halaydı. Geoloji yine Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması ve böyle terakkiyat yirik planı kanunluğa alakadar ehvallarını tanıştırdı. Papua Şivili mununu bildirdi. Gruziya bir Cungo prinsipiga katti emel kıludu. Cungo bilen birge, iki devlet natiyelik, hemralık münasibetinin üzlüksüz ravajlanışı türtki bulup, halkara kanun ve halkara tertipini birlikte kogdaşını halaydı. Gruziya bir belbağ bir yolunu ten kuruşka pahalı katnışıp, iktisat, soda, medeniyet katarlık erkay sağladaki hemkarlıkını küçe itişini halaydı. Gruziya parlamenti Cungo memleket halk kurultuyu bilen bulgan dostluk alakasını çoğunkurlaştırıp, iki devletin dostluk elrayı asasını küçeytip, Gruziya Cungo münasibetinin terakkiyatını ilgir sürüş için kanun çıkırış organlarının tövbüsünü koşuşunu halaydı. Hıvey söhbetki katlaştı.
1: Stansımız Hıvey. Memleketlik siyasi kenarıştan reisi Van Hunin 5. ayının 18. günü Beijing'da Gruziya'nın parlament başlığı Papu Aşivili bilen görüştü. Van Hunin bunu bildirdi. Cungo bilen Gruziya samimi özara işini dığan yakşı dostla. Cungo Gruziya bilen birlikte iki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu tüp mezan kılıp, bir-birinin yadırılık menfaatigi çetili dığan meselelerde bir-birini kat'i kollap, özara hürmet kılı dığan, özara işini dığan hemrahlardın buluşunu. En-enevi sahalar ve güllenme sahalardaki hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp ve kenaytıp, özara menfaat yetküsü dığan hemrahlardın buluşunu. Adımiyet alakısını kuyuklaştırıp, dost yakın ötüdüğün hemrahladın buluşunu. Köp tereplik alaka ve maslışını küçeytip, maksatta buluduğun hemrahladın buluşunu halaydı. Cungo memleketlik siyasi kengeş bunun üçün paul töhbü kuşunu halaydı. Papua Şivili bunu bildirdi. Gruziya bilen Cungo diplomatik münasibet ornatkan 30 neçi yıldın bu yan, iki tereplik münasibet gayet zor terakiyatlağı erişti. Siyasi, iqtisad, adımiyet sahasındaki hemkarlık neticeleri mol boldi. Gruziya bir Cungo prinsipiga kat'i emel kılıdı. Özara menfaat yetküzüş hemkarlıkını küçeytip, iki devlet cemiyetindeki her kaysi sahalarının dostluk hissiyatını çoğunkırlaştırıp, Gruziya Cungo strategiyelik hemrahlık münasibetinin yeni yüksekliği kötürülüşüge türtkü bulup, halkara kanuni birlikte kuğdap, dünyanın tinçliği ve terakkiyatını ilgiri sürüşünü halaydı. Wang Dongfeng Katarlıkla görüşke katnaştı.
0: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Guoyan'ın Wang Zunlisi Ding Shuishan yakında Beijing, Hebei, Şiki Mongol'da hesaplaş küçü tor kuruluşunu teşhirip tetkik kıldı. O bunu tekitledi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yoluruğunun rolünü çoğunkır ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, 15. 5 yıllık yirik plan programmasının oranlaştırması boyunca, yukur katlamlık layileş ve ilmi planlaşını küçük layileş ve ilmi planlaşını küçükçe bir gevdileşken hesaplaş küçük doğru kuruluşunu ve tücüpülük yukur ünümlük paydınışını ilgiri sürüp, iktisadi içtimai işlerinin yukur süpetlik terakkiyatına medek veriş gerek. Beijing Sun'i Akıl Anıvi Hesaplaş Küçü Merkezi ve Şiki Mongol Köp Bulut Hesaplaş Küçü Baylıkını Közütüş ve Tengşeş Süpsü da Ding Shuishan Hesaplaş Küçü Esleyeleri Yirik Planı Toğursu Diki Dokulatını Anlap Hesaplaş Küçü Baylıkını Tengşeş Katarlık Ehvallarını Tepsili İlgiledi. O Mununlarını Bildirdi. Hesaplaş Küçü devletin universal devlet gücünün muhim ifadesi. Bir tutaş orunlaştırıp, tertiplik kuruluş kılıp, təminləş bilər.

ihtiyacını maslaştırış, hesaplaş bilen tokunu maslaştırışka ehmiyet verip, memleket bu içe bir tor şekillendirişine tezilmiş gerek. Hesaplaş küçüğüne nazaret kılış, tengşeşini küçeytip, tarkak baylıktan birleştirip paydınlıp, köpmenbelik hesaplaş küçüğü ihtiyacını ünlülük kandırış gerek. Nöbette türlük en enevi ve yeniçi hıyım heterle girelişip gettik.

0: ಸಮಯ ಮುಸಾಫಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi ortak gövdeni müstehkemlep cesaret bilen yeni musabaka atlanaylı sahibimizle başlayımız. Kalıptaş bulup bir hoyluda duruş. Lüzüşen bilen Osmancan o yıldaki yerini ağdırıp köhte tervatkanda meslehetleşip, bu yıl hoyla aldıdaki Niloper köylüge Belican ve Kıskuşbağı Belicanlarını sep koysağı değişti. 68 yaşı kırgan Lüzüşen, Börtala şehri Belin Harmud'un yezisi Jokin kentidin. Osmancan 18 yaş küçük bolup, Bortala şehri Belin Harmud'un yezisi, yezilik çaruculuk terakiyat mulazimet merkezinin hizmetçisi. Köpilladın bu yan her yili etiyazda bu iki aile birlikte hoyla aram nöretleş, mevlik terak tikiş, köhta teriş adadını özgertmeye geldi. Lüzüşen külüp durup mundak dedi. Hem işini birlikte meslehetleşimiz. Meyli köhta teriş, tohup yakıştı bolsun, ya ki mezlik tamlarını yetişti bolsun, karşı tarafının fikrini alımız. İki aile birbirinden ayrılanmaydı. Osmancan derhal gep kusturup, iki ailenin köpilladın buyan çıkışıp ötken işlerini tepsili sanap çıktı. İlgiri o, Yozuşen'nin öyünün odludaki kocada durattı. 2017 yılı Bortala Moğul Abdunum Oblastı, Xatarlik konu öylerini çekiş hizmetine başladı. Jokin kenti ishki komiteti maslahatlashgandan keyin munolani qaror qildi. Uyni ikki qavatli kichik bino shaklida bir tutash planlab solinadi. Uylik yer ko'lamini tejash orqali yezi kent sayohatchiligi hamda kelgusida texnika ko'p kasb, yangi kasb faoliyatini rivojlantirish uchun bo'shar ajratiladi. Kent aholilari xatarli konu uylarni chiqib, yangi uy solganda amin uy silib, xalqni beyetish yordam to'liqlamasidan bahraman bo'ladi. Kollektiv payda taqsimotiga muqaddas alaydi. Bu xabar tarqalgandan keyin Nurg'un kent aholilari ikki qavatli kichik bino solish yo'lini tanladi. Ammo Yozishan ishkildi. Uyda ayolim ishkimizli ba, uy cho'ng bo'lsa tozalashdan qiyinimiz dedi. Ishkilni turibotganlar yolg'iz Yozishanli bo'lib qolmasdan yana Osmonjon bu masala ustida o'ylanib o'tatdi. Bolalarning hammasining uyi ba. Yet bayramlarda kelib bir ikki kun turdi. Odatda biz erxotin ishkaylarda turamiz. Өй етерлік, рахат болсылы болудығы, деді. Лиозышан бір пәс ойланғанның кейін, өйіні бірлішіп селіш ойы білән Османжанын іздеп келді. Ойлымыға ярдын ішкісе тезлі пүтішіп қалды. Османжан мұндақ деді. Бірлішіп бір бина салсақ, адатта бір-біріміздің алдын хабар алалайды екенміз, бұл немі деген яқша? Ішкі айла өй селіш ішлеріні тезлітішкі башылды. Сыртқы тамның рәңгі, ішікті ерізләнің шәкілдің оқшаш басуынны талап, рәтлік бірлік келген, өлчәмлік көркем қылып селіш қытырышды. 2020 елі ішкі айла еңі өйге көчіп кірді. Яны алды хойлыдекі бір модын артық ерге Нилопер күлі колап, белік рәк бақты. Арқ ойлыға түрлі көктатланы тейірді. Османжан мұндақты дей. Кент бойынша еңі өй селіп атқаланың хәмісі арытам салды. Біз ішкі айылына арытам салмадық. Айылымыз кенттікі бірдің бір, ойлысы бір-бірігі тұташқан айылы. Еңі өйгі көчіп кіргенден кейін ішкі айылы кішілерінің есіяты тұрмыш өткізіш дамыда бар ғансыры чоңқырлашды. Лиозышан ер терішкі махир. Айалы тамақ етішкі амырақ болып, ішкейлен өнеріне Османжан әрхотонға өгетті. Османжан мұндақты дей. Лиоакам кенттікі терікчілық махири. Yer tüzləş, uğutlaşdın, kesənlik və haşara ziyninin aldını iliş, tüzəşkicə əmmini mağa öyətdi. Bəş il ilgiri ailimiz üşparını yasab əncür östürüşlü sana qılğan, ərxotun işqisi hər ili şax yopurmaqlarını çataşqı yardan nüşüdü. Osman Cəmondaq dedi. Kim yıraqlı səpərgi çıxsa, öynün aşqıçıdı qarşı tərəb gibi yeridu. Bu həqiqi işənç. 2024 yılı 7 ayda ayalım toksiklik bilen sırkı çıkıp ihtiyatsızlıktan 10 putını sunduru aldı. Liu Aka Erhut'un doktorhanıda bir aydın köpürek aldın haber ilişki yardımlaştı. Doktorhanıdan çıkandın kiyin ayalımın salametliki bütünleyi esli. Çıkandın kiyin ayalımın salametliki bütünleyi esli. Liu Zişen, ballarımız yıl boyu yenimiz demez. Şuna işki aile kişileri birbirine yarıylek buluşu, birbirinin aldın haber ilişki kerek dedi. Osmancan, keler yılı pensiyaya çıkımın. Biz iki aile kişileri birlikte kütünüş doğrusu da meslehetleştik. Bizden perzentlerimiz ve növrülerimizden münasebetimi nahayet yakşı. Ballarımız her yılı çağandı kelip biz bilen cem bulup birlikte çağallık mesnevi çaplaydı. Cevabı tügüdü. Bu yıl mihri muhabbetinin evlat mı evlat dağımlışını, Çin yasiyatının mengü dağımlışını ümit kılımın dedi.
0: Yandaki işlerini bizden ağla. Merkezi Kalıp Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Hürmet radyo alıcılığa. Şimdi Dünya'yı nezer programımızda başlayımız. Devlet reisi Xi Jinping'in teklifine binaen Amerika Zontonu Trump yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Halkıra cemiyet bu kıtımkı uçuruşka yüksek baha verip, uçuruşuş Cungo-Amerika münasebeti de abidilik ehmiyetliğe yeni başlanmaya aylandı. İki devlet başlıkları Cungo bilen Amerika'nın icabi stratejilik mukim münasebetinin yeni oranını birlikte bekitip, Cungo-Amerika hemkarlığı üçün tehimi çok boşluk açtı deb karadı. Hürmetli radyo anıgıcılar, hem de diktinler programımızdan tepsili mezmanı da bolsun.

hürmet radyo alıcılığa. Cungo Amerika başlıkları uçuruşu, Tinç Okyan'dan halkıgan bir ketimli kol ilişiş. Bütün dünyanın dikkatini tartkan bir ketimli tarihi uçuruş oldu. Devlet reisi Xi Jinping'in teklifine binaen Amerika Zontunu Trump yakında Cungo'da devlet işleri, iki devlet başlıkları, iki devlet ve dünyaya münasebetlik muhim meseleler doğrusu da çoğunluğu fikir almıştırıp bir katar yeni ortak tonuşlarını asıl kıldı. Halkıra cemiyet bu ketimki uçuruşka yüksek baha verip uçuruşuş Cungo-Amerika münasebeti de obidilik ehmiyetki ige yeni başlanmağı aylandı. İki devlet başlıkları Cungo bilen Amerika'nın icabi stratejilik mukim münasebetinin yeni oranını birlikte bekitip Cungo-Amerika hemkarlığı üçün tekimi çok boşluk açtı deb kardı. Köp devlet erbapları devlet başlıkları diplomatiyasının stratejilik yetekçiliği de Cungo bilen Amerika'nın yeni devirde çok devletle doğru çıkış ötüş yolu da menip İki devlet münasebetinin güzel kelgüsünü ortak yaratış bilen bir vakitte, özgürüş bilen kalaymakançılık kirelişip ketken dünyaya tekimi köp, mukimlik ve eniklik elip gelişini ümit kıldı. Yönelişki karaş, umumiyetini ilgileş, musabını mukimlaştırış. Yıkan küllerden bu yan bütün dünyanın nezri Beycan'a merkezleşti. Halkıradaki taratkula bu ketimki Cungo Amerika başlıkları uçuruşçuğa ehmiyet çoğunkur dep baha bedi. Halkıra cemiyeti dikkat kıldı ki yüzyıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş tezlişi vatkan. Halkıra vaziyette özgürüş bilen kalaymıkançılık girelişip ketken arık görünüşte Cungo Amerika münasebeti kandak kılıp toğru yolunu boylap mukim algı ilgirlaydı. Kandak kılıp mukim, sağlam, imkaniyetlik sıcıl terakkiyatını işe aşırdı. Uçuruşta reis Xi Jinping yeni bir ketim çoğun parahot digen söz bilen Cungo-Amerika münasebetini tasvirledi. Bu Amerika Yerşarı Taktikisi Uçurları Jurnalının Aksaray'da turuşluk sabık muhbiri William Jones'ni dünya köngül bölüdüğün cevapkı eriştirdi. Jones mındak tep kardı. Bugünkü dünyadaki en muhim iki taraflık münasebet bolu süptü bilen Amerika Cungo münasebetinin ibaret bu çoğun parahotunun mukim ilgirlişi iki devlet başlıklarının yöneliş nükörüş

cumhuriyetini ilgileyiş musabını mukimlaştırışıdan ayrılanmaydı. O bunulanı bildirdi. Kançı halkılık beytte yakşı sözleşiş ve fikir almaştırış şunçı muhim buludu. Bu ketim kuşçuruşta şiki devlet münasibetinin kelbisi terakkiyatıga enik yol haritisi sızıp berilip, devlet başlıkları diplomatiyasının ama sivitideki belgelik rolü yeni bir ketim namayan buldu. Uçuruştaki bir türlük mühim netice şu ki, şiki devlet başlıkları Cungo Amerika icabi stratejilik mukim münasibeti berpa kılıçtın yeni oranı doğrusu da ortak tonuşu asıl kılıp, kelgüsü 3 yıl, hatta tekim uzak vakitki Cungo Amerika münasibetini stratejilik körsetmeyi ilgi kıldı. Köp devlet erbapları mındak tepkardı. Reis Xi Jinping'nin yeni oranını çördep kılgan bu muhim bayanı da Cungo'nun Cungo Amerika münasibetini stratejilik yükseklik ve tarihi noktadan ilgileştiki akıl parasti ve yırakını körerliki namayan kılındı. Endonezya akıllı andırı para sindikatının icraiye müdürü Verdika Utama mundaq dep kardı. İki devlet başlıklarının Cungo Amerika münasibetinin yeni oranını bekitiş doğrusu da ortak tonuş asıl kılışının ehmiyeti çoğunkur. Reis Xi Jinping icabi stratejiyelik mukim buluşunun çoğunkur mezmonini töt tereptin şerhiyledi. Bununla Cungo Amerika alakı tarihini çoğunkur yekülleş. Şiki devlet münasibetinin hazırkı ehvalini doğru ilgileş.

Korea One Kong Wang Dashuse, Korea Jungo Munasibuti Tatkikat Yurtunun Başlıkı Liu Jiyuan Mundaq deydi. Meyli öz ara hürmetleş, tınış billi turuş, hemkarlışıp ten payda eleştin ibaret, Jungo Amerika Munasibuti'ni ravajlandırışının bu tüp kullanmasını otturuğa koyuştu bolsun. Ya ki Jungo Amerika icabi strategiyelik mokim munasibuti berpa kılıştın ibaret, yeni oran bekitmesi bolsun. Jungo baştın ahir emeli akılanı prinsipiden Jungo Amerika münasibetini ravajlandırışını devamlık, mukimlik ve eniklikte iyi kıldı. Şiki devletinin ortak tırışçallığı astıda Jungo Amerika münasibetinin yeni oranı bir nişanı karab ilgirleş herkese oylanıp şiki devletke tekimi yakşı bəxt yaratıdı. Dünyaya nep ilip geliydi. Kenya Afrika Siyasi Tadqiqat Xanası Jungo Afrika Merkezinin icraiye müdiri Dennis Money mundaq dep qardı. Jungo bilen Amerikanın ijtimai tüzümü oxşumaydı. Terakkiyat basqıçı oxşumaydı. Şuna ixtilab sürkün.

münasibətinin doğru yolunu boylab olğa ilgirləşigə türtki boludugan çoğ dövlətlik məsuliyyətini namayan qılış kerak deyə təkidlədi. İki dövlətin ortaq güllənişi tərəqqiyatını birlikdə iş qaşırış. Rəis Xi Jinping uçuruş məzgilidə Cungo bilən Amerikanın öz ara mənfəət yetküzüb tən paydı ilişi toğırsı da Cungo Amerika otursudiki ortaq mənfəət ixtilabdın çoğ. Cungo bilən Amerikanın özlərinin muvaffaqiyyət qazınışı bir-birinin fürsəti. İki tərəf rəqib olmasın, bəlkə həmra buluşu. Öz ara muvaffaqiyyət qazınışı ortaq güllünüş kerak degan bir qatar muhim bayonlarni o'tirib qo'ydi. Bu Amerikadagi har sohaning diqqatini tortdi. Zungtong Trump bilan Jungo ziyoratga kelgan Mastercard'ning bosh ijroiya amaldori Mitchell Mebach mundaq dedi. Korxona sohasidagilar ikki davlatning sijil aloqasi, amaliy hamkorligi o'zaro ishonishni uzluksiz oshirib, iqtisodning eshishini ortak ilgiri sürdü. Biz Jungo'ga baştan karab geldik. Jungo bazırda uzakça çonkur yıldız tartıp, Jungo iktisadının yukur süpeltik terakiyatıga küş koşumuz. Amerika'nın San Francisco ve Kırımlı cilgisindeki 300'dün artık başlamçı karhanıga vekilli kılıdıgan San Francisco Koltuk Rayonu Komitetinin reisi Lee Bischoff, Amerika Jungo münasibetiga nisbatan ikki davlat boshliqlarining yuzdurani uchrashishidanmi muhim ish yo'q dedi. Rais Xi Jinpingning Jungo bilan Amerikaning o'zaro muvaffaqiyat qozonib, o'rtoq gullanish to'g'risidagi bayoni Shafta chonqur ta'sir qoldirdi. Shaf ilgari Amerikaning g'arbi dengiz qirg'og'idagi muhim dengiz transport tugini Oakland shahrining boshlig'i bo'lgan. Amerika Jungo soda tügülleri ve teminat zancırının ravan buluşunun muhim ehmiyetini obdan bildi. O, Amerika bilen Jungo'nun yerlikle ve karhanı katlımıdaki alakını çonkurlaştırıp, öz ara örnek ilip, kişilerin alakısı ve mal obrotunu en zor derecede küçeytip, kol tutuşup, iki devletin ortak gülünüp terakki kılıç nişanını işe aşırışını ümit kılımen dedi. Amerika Ansenme şirketi Tunca Türküm'de Cungo'da makallaşkan, devlet halkıgan yerim ötküzgüş şirketlerinin biri bulup, Ansenme şirketinin baş icraiye emeldari Hasan El Kulli mundaq dedi. Cungo'da köp yıl çonkur yıldız tartkan Amerika karhanısı bulu süpütümüz bilen, bu kıtımkı uçuruşuş bizden ait ruhlandırdı. Muqim hem icabi Amerika-Jungo münasibeti iki devletini, hatta bütün dünyadaki soda sahasını tayınıdığan eniklikte iyi kıldı. Biz çağımızdan yetişçe iki devlet başlıkları asıl kılgan ortak tonuşunu emeliyleştiriş için tehbi koşuşka her vakit deyar. Jungo-Amerika hemkarlıkı iki tarafının ortak menfaati. Şundakla iki devlet halkının arzusu. Jungo Amerika Sodgarlar Uyuşmasının yeniden ilan kılgan Amerika karhanaları Jungo'da aktaşlık kitabıda körüstülüşçe 2025 yılı ziyaretini kubul kılgan Jungo'daki 52% Amerika meblağı karhanası payda alğallıqının bölçerligen bulup paydısı aldın ki yıldikidin 6 point aşkan. Jungo yavay hayvallarını kovdaş cemiyeti bilen Amerika Atlanta hayvanat bağdısı yeni bir növetlik Jungo Amerika müşki qoqdaş hemkarlık tətqiqatını başlap, iki devlet halkının netçi 10 yıllık müşki mehir muhabbetini davamlaştırdı. Texim köp

Hemkarlıqni kengaytishiga qoşulganlıqıga diqqat qilib, mundaq deydi. O'xshash bo'lmagan davlat madaniylik o'tirsida o'zaro o'rganish, o'zaro o'rnak qilish zarur. Men texnik ko'p Amerika yoshlarining Jungoga kelib ko'rib beqishini, Jungoning tili, madaniyati va aql farosatini o'rganishini umid qilaman. İki devlet oturusudaki dostluk körükünü üzlüksüz berpa kılış ve müstekkemleş bizden mesuliyetimiz. Davalgıp turgan dünyaya şenç ve ümit beğişlaş. Halkıra amı ve pikir bir dek mundaq dep kardı. Cungo Amerika başlıkları uçuruşu dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini koğdaşkı berilgen aktif signal. İki devlet rehberleri uçuruş mezgili de hemkarlık ortak tonuşunu üzlüksüz tarkıtıp, davalgıp turgan dünyaya şenç ve ümit beğişledi. Dünya iktisadının esliği gelişi ve imkaniyetlik sicil terakiyatı, Cungo Amerika

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Beijing vaqti saat 18.
1: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştek devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Baharatını tavlap, hava boşlukta aldın kısepini Çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılıştı geldiktir. Olimpik tenerken tamı koldun beğenmeslik digerliktir. Balılani en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vetenli süyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vetenli kızgın süyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
0: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
0: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüviteyle.

Salam hürmetlik riyasetçiler. Salam radyo aldat nakşı anlavatkan yırak yakılladaki bağırlık aziz dostlar. Emin uzlanın kişiginizle hayırlık olsun. Ben rahat bağdın melikem. Nakşa çıraylık gülüm. Gülbeğimden gülü sana. Çin

Oturunda köye dur, ah bağrım cigirim. Otlarında köye dur, ah bağrım cigirim. Bağlarında serhı.

Barcha dostlar salam, mikrofon aldıdaki riyasetçiler salam, radyo aldıdaki barcha aziz tanşarmanlar, amanızdan hazır vaxtınızda xeyirlik olsun. Mən Turpan diyarıdan Rabia Bulumen. Bugünkü izin meskiyle gəpkəgən naxşam Turpan xalq naxşlarıdan Gülbağ namlıq naxşa. Yaxtırıp anlayısızlar.

0: Pas slam do.
1: Hürmetli radyo anlaş dostlar. Hürmetli radyo anlaş dostlar özüldü. Biz ben mikrofon aldı dostlar için hizmetli bulu vatkallıkımızda naitimi korsanmız. Ben riyasetçi dostumla Abdüveli Mutallib.
2: Üzülmezkiler programımızdan aziz anlıq ocaları çüçükonla hayırlık olsun. Ben riyasetçi dostumla razıya tümürüm.
1: Dostlar bizden Üzülmezkiler programımız düşemedin cümle günü geçe. Çüçte Beycan vakti saat 1'den 2'ye geçe 1 saat bir vasıta anlatılıdı.
2: Şunak dostlarımızdan bana hazırdan başlanan bir saat vaktimizden paydınıp etrafı anladı 101 vatkan arkalı abdomobil tosuluşmayı kaçınlaş, gaz kaçınlaş punktlerdeki türdük ehvaladan bizden şunakla ken radyo anlıkçı dostlarımızdan haberdar kılışanlani. Bununla şuna başka, moşi bugünkü programımızı mı alaydı vaktini çıkarıp çaraylıq nakşlan etip yer vatkan şu dostlarımızga könülsüz, könül soğusi, gül dostlarınlani hem aymaya vatışınlani kızgın karşalımız dostlar.
1: Şunda onun başka dostlarımız Kumul Şehirdeki Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdet Ali Sılumi Yüyü. Muşu Abdet Ali'miz ne telefonla atışır ve ilişki arkalıkla anlatılıp atkan bağırlık programlarımız ne doğru bağlı keşer ayıta telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalayızlar ve bir vasıta körelayızlar dostlar.
2: Şunda düşürüp şiltip sana baksanla bulduk olumu kolaylık.
1: Şunda dostlarımız alay tavsiye kıldık. Hoş, ondan sonra bugünkü programımız gibi 8 mahirimizin nakşılarını katlaştırıp da ondan sonra mahirlerimizin birbirlep sahneyi teklif edip ipkegen nakşılarının o zorunluyla dostlar.
2: Bulduğundan sonra birinci bulup kim kayısı nakşını ipkegen doldu bilen bir özün tanıştırmak sonra amış dostumuz.
1: Şunda kani ondan sonra bugünkü birinci numaradaki mahirimizin sahneyi teklif edip.

0: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiyanın şallık her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat içi ve diş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştifaklığı yakşı.

Ot apıdıda aldın eliş asas, hayatlık həmmədən əla. Ot apıdıda müdabiyyəniş eğimizini özdürüb, aile elektri saymalarını doğru işli dəyli.

0: Aklınız geldi, imza atlayıp eliyorum. Alimen.
1: Kaslayman.
0: Alimen.
1: Kaslayman. Alimen.
0: Kaslayman.
1: Alimen.
0: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda gövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
2: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim ol böyle koyun.
3: Qanunçılıq ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becerişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
4: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki de yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki de yenilik yartıb, xəliq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
1: Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kalaylıydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişte naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esti çın saklanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Şüphe çıkıp bak.
3: Torgu bihater çıkıp şahsi tanla.

0: Nimame deyme. Ma aldımdık adaş nimandak mamaydı kanda. Ey yol yine dost oldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tezirak haydep kütüphe kete etço.
1: Her dakikada her kıl tallaş kuduşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
0: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
1: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tallan.
0: Bir hatarlık emi turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
3: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniği adet geldireyli. İlim fenni kızgın sayıp, ilim fenni hürmet kılaylı.
4: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

umumyüzlük halk seviyeni iş aşırışta bir mi millet kem bulması gerek. Aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.

0: sabrınızdaki en yakşı hemrayınız.
1: En yeni yol katnaş uçurları. Sizden yakın yardımcınız.
2: Yol yürüyüşteki başlamcınız.
3: Hayırlı sefer katnaş hızlık liniyesi.

0: Dostlar, mana programımızı mı şok noktalarımızdan başlayalım bulduk. Uçurlarım kaptı bana.
1: Şuna ki, bana Puskam'dan Adılcan dostumuzdan uçuru Tuncov yitip kaptı. Yakşı mı? Kuşa vazır ya seçili armağa isle adaptı. Salamlarınız kubul Adılcan. Karşalımıza devamlı nakş talepler bulsa, talep kuvasınız buludu.
0: Şu Puskam'daki bizden anlayışlarımıza salam deyip koyun.
1: Şundak.
0: Bizden salamımızı niyet güzüp koyun. Puskam'dan yol uçurları bulsa, evesiniz buluyordu Adılcan.
1: Doğru.
0: Mana yana uçurlar kaptı. Ahmetcan dostumuzdan uçururken, şu vatanı suyu için o biyoli. Ve dövlet kuş canı biyoliyken, ha? Dövlet kuş canı biyoli, yani beşinci başlangıçtan aldı da. Şahada maşin yakın selcıklap kaptı.
1: Rahatsızdan uçuruğunuz, adamlı uçurulan kütümüz, onun başka Yusufcan dostumuz, yok rakya yolu, onun başka meydan cenab yollarından uçur yolu yaptıkken, bu işkil yol bölükü de maşin yakın maske yollarına ait ravan ki hazırca.
0: Rahmet dostlarım, kaçta devamlı uçurulan kütümüz.

0: Cenab-ı Yolda kardırıp ya güldün Cenab-ı Yolda şimaldın cenab boğan yönlü işte maçta yakımcak ya. Kondum yolu bilen söz kalsın yılan çırakta. Rahmet Ahmet Can Arım Gaysı devamlı küçüğünüz yüküştünüz.
1: Şundak. Onun başka Mehmet Can dostumuz 1. Ağustos yoldan uçuruyorlar da. 1. Ağustos yolda maçta yakımcı ve köpemezken o yollara var hazırca.
0: Şundak yan. Yani devamlı uçurlar kavatı da. Fatih Gül dostumuz Tötkoy Soğut Koçları'dan uçura vatıp da. Sürat küçüğü Tötkoy Soğut Koçları ilgirki uçuşta maçta yakımı. Çıkarak lakin ravan ki rahmet batıyorlar maalesef devamlı kuşurumuzu kütümez.
1: Şundak, onundan başka mana Asaydıl dostumuzdan birinci yol yollarından beğen uçur ki bu yollamla ait ravan ha dostlar.
0: Bu uçurlarının kendi bulapla Yasıncan'ın ki telini orla bir eyleyemse.
1: Yasıncan. Şundak olaylı.
0: Almira diye nasıl talep kıldım o?
1: Şundak o kaldı cimo. Kaniyemiz ama şu. Benim İsmim çıkıldığında akşam.

0: Dostlar, xeyirlik səpər qatnışqızıq lindisi programımızda davamlaşdırıqatınız.
1: Şundaq dostlar, yuqurda mını Yasinjan dostum. Şundaq dostlar, yuqurda mını Yasinjan dostum. Yasinjan başı deyin por. Radiyonu qupan istip tazı bir anlı val deyip qadın çıqıca.
0: Ən yuqura avaz danıldı o deyim. Oynab getdi eşələdi aşı.
1: Talab boldu göz aldığımız kevatı da çıxıb. Onda olsa kevatka uçurlağı yen bir akur karaymız. Mişel bir yen uçur bak ya. Nekem bu? Merkezi yaslinin aldı ki İsmail dostumuzdan uçur ya. Merkezi yaslinin aldı da koşulun işte maşin yakım köpke dostlar.
0: Rahmat. Armağaysa dostlar da bambuk çurunlarım güçtümez. Dostlar, bizim veşinde organ süpümüz FM179 için devamlılık lazımdı. Özellikle git otkanlar kaç yol, bilekleri hep kaç gaz kaçlaşmayı kaçlaşmak için ahvalardın. Biz ne şundak lan oluşturumuzda haberi dar, kılışınların kızının karşımız.
1: Şundak.
0: Onunla başka, oblet dostumuz kapı karşımız. Müşerçi, yazık hükümetten aldı ki yol bölü ki şehir eylemliyordu. Pançınlı. Maçlık misal çıklap kaptı dostlar.
1: Buldu rahmet.
0: Oltun koçları da pahaliyetle kızıp gitipti dostlar. Basanla. Şunun qarğan müşahid maşınçıq bolğan dikinə müşahid fəaliyyətə qız getdi də.
1: O öçürətlər məxəl uzraydığa olub getibdi o şu bütün bölək yol bölekləri.
0: Bizdinki məşə Qumul şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzinin çünki altın köçüsüdə.
1: Şunu deydi.
0: Bizim Sulumi yuyuninki. Sılumiyu əbdiyatını çürüyorsunlar dostlar. Bunun için naitin, nurğun, yeniliklerini köreleyizler.
1: Şu, biz yeniliklerini
0: tayarlık. Almirelin köreleyizler.
1: Biz yeniliklerini tayarlık kuvatımız için ulaşıqa. Bu neç vaqtın biz üç vaqt toxtumay təşəbbüs kuvatkan. Sılumiyu əbdiyatımızını, əbçiqimizi çoxum çüşürüb tayyavıp duranlar dostlar. Patikinde yeniliklerini hazır onlar da.
0: Eğer Almirelin yakındın köreydiysen lan, Sılumiyu'nu çürünler.
1: Әмді. Ясынжан шүркетке адам қош-қош түшіріп тұрар му әм көйгіз кектіп?
0: Бұз үшкеден үштен шүріңла.
1: Шүді қалды іші бұз шүріңла деп. Түн өйгілі мұш аял риясетчілен көріп аққым ба деп ясынжан.
0: Бірін жүріп сізді дәватқаным.
1: Иғызландымыз му?
0: Қазашта. Үнді ақ. Үнді
1: Шанхайдан келген ұшырлап екен, Фәрухжанды қаршамыз.
0: Қаршамыз Фәрухжанды. Фәрухжанымыздың шығынға ұқсайды.
1: Шына ұқсайды, саламдарын жолдапты. Сіз мамызға давамлы ұшырлабыз ұшыр, бұл майқасын ақшталап қоясаңыз болды. Ясинжан сөзге шықты.
2: Топ-туғыра, топ-туғыра, аңызым. Тіліңізге таң ойынымды қолынса.
0: Үзік тәкіп намыларына тәкіп құмамсыз.
1: Мүшәдекі барлық үскін жабдықланы мүрігі артық маңғыл оғымы дейді жой ұясын жан. Оған болса, үшәді еніңізді отырып білі аңылыш бірәді тұқ. Сіз мәу о дейші бұшәді сіздің қызғылығыңызы көріп.
0: Нанаваса, нанаваса, ей, дәпләші.
1: Әтокан бір жүмдің раван дәп болғы ча, енідің не чықытым нанавасла деген кеп чықып болды да қошымча аваз.
0: Мән мақсу толап бірмә. Болуду, онда дұстар, түвенде бір қанш қысқы елән тәшіқатлы ауа, елән тәшіқатлы дейін кім программызың мазмалар давамды шыды.
1: Шындақ.

0: Ләп, сырапчылықны рәт қылайлы.
1: Чунхуа милләте ортақ кәудесе еңіне мұстәкемләш асаси линиясыны чың тұтып, чунгочы заманы вилаштырушының Шинжан сәйіпсіні жасарет білән пүтіп чықайлы.
2: İctimai mukimlik ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
3: Siz yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elime ver. Alimen.
4: Kaslayman.
3: Alimen.
4: Kaslayman. Alimen.
3: Kaslayman.
4: Alimen.
3: Kaslayman. Oy. Әхләт тағдай төгілініп кетіпті ғой. Бұның әмісіні мән ташылдым мұ?
5: Тез yollanma әр елі 10 миллиард оралма қап, 10 миллиард ялтыра қалта, 17 миллион километр ұзынлықты кепіл астырыны пайда қылады. Сіңінте, ұлан нәге кетеді ғанды? Қолайлық мұлазыметтің бәріліш білен білі, мұхит асырашқы мұл көпірәк көңіл бөліп қой.
6: Мәсуәлият дадыл зимиге елеш, борч, vijdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahırlı neyli.
1: Qanunçuluk ruhini əviz aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyunca iş becerişte çıngdırıp, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
7: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçəytip, casaretlik, yaramlıq bulup, baturanı ilgirləyli. Pən texniki de yenilik yartıp, dövdətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki de yenilik yartıp, xalıq turmuşuğa bəxt saadet gəltirəyli. İlim pənni qızgın söyüp, ilim pəngi hürmət qılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işli deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı veçişke tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense devlet güllenedir. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük bolur. Seni çıngıtıp ocuk sığdırışcan buluşka emel kılıp doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngıraylı.
7: Orman ve otlar yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
8: İttifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüketeyli.
3: İki dostla, bir xatarlık selkarmanla, bir xatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
9: Öyde yalğız kalğanda işini taqap oldurunla, natunuş kişilerge işenmanla.
3: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş xavifi bak.
9: Торғы бейхатар чығып, шақсы итіңланы яқшы сақланла.
3: Балыланың бейхатарлігіні қолдап, әмі ерді ұлағы ғамқорлық қылайлы.
2: Чунха милләте ортақ кәудесі еңіне мұстәхкемліп, милләтлерінің ортақ іттіпақлышып күрәш қылышы, ортақ гүлініші, ортақ тарақи қылышыны елгірі сұрайлы.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: İki dostlar.

0: Qadirlik dostlar, Qomul Radio Televiziya Stansi, Uyğurca Universal Radiosu'dan alış bir vatımız. Anlavat Kınalı Stansımızdan bir vasıta anlatılı vatkan.
1: Hayırlı sefer katnaş kızıqlı nesi programımızı anlatışımızda devamlaştırı vatımız dostlar.
0: Şundaq dostlar, şunumla uçurlamı kaptu, bırak oraya yetküzü deyli, Fərqcan dostumuz deydu. Mä cimmet oturup anlayıcım o, uçur yollasa mı bər alaqız bomğan ki deydu.
1: Hem de nakşla anlığınız kapkaz talep koyarsanız bu da da Fərqcan cimmet oturup anlaydığa nakşlanı.
0: Şu, burullad anlaydığa nakşlarınızı iyi bir bağlarla otamsız.
1: Rıq yetiyip etiğen nakşlar.
0: Rıqan nakşlarınızı iyi bir bağlarla otamsız.
1: Rıq yetiyip etiğen nakşlar Fərqcan, düşenmeyim ben özemli pekat diye.
0: Komun nesilip şunlarak nakşlarını talep koyarsanız koyup bir aleyimiz cümüm. Şunbulan Alimcan dostumuz da mı karşılığımız Alimcan mı iştapta şu alığı çoğun yolda mı yönetip diken tok dostlar?
1: Apta azule.
0: Aa. Bu yolda mı hem de koşulun üstüden maşın yakam çıkmını mı bu mağı garipten şarıkka? Sen altırakta dostu şu adı his kıldın.
1: Garipten şarık bağın yolun üstüken maşın yakam çıkken lakin mışı garip ki mangan şu yol bölgü de maşın azken.
0: Garip ki sayat ki mangalların normal
1: kedin. Büşkü tatlı azken.
0: Sekiz yedi, sekiz mi di?
1: Dokuz yedi, dokuz. Seksen bir. Kerrini bilmeyitkensiz cümle almayın. Mektep panda okuğan.
0: Ya. Dokuz yedi, dokuz diyen isim diyor.
1: Eğer biz programında okuşturunuzu anlayıp kalsa kançlı könlü yerim bulup gide.
0: Söyündü bende.
1: Panda söyündü. Matematik, bu matematik malınızın bek könlü yerim bula.
0: Ben o kinonun kelki mavu. Teyzer'sin hata tutup yaptım. 8 7 8 deyip tutup yaptım.
1: Yaksız.
0: 9 7 9 ki.
1: Siz 8 7 8 81 deyken demek mi?
0: Baba iyi deyip. Şunlardan dostlar demek istiyorum düşünen müşkilatlarım yokken.
1: Yaxşı yok ya. Bak yok. Herkes apsın doğru yapmamışsın.
0: Adilmin kuralıydığa o kasmış dostumuzmuş da geplen kısınız. Mermiş et külkesim. Bu Şinşan Bek tersir kitem du ha?
1: Benim kuralıydığa Allah için mendek aksının herkes yalgan yakmaydı kalıgını bilidu. Rast ayatakam kem bu bu. Herkes yalgan yakmaydı ayatakam deydu. Ben rast kapını kıvıtmemiz mu?
0: Tonar mısınız mı namalım durum ne?
1: Tonar mı namalım da? Yapasınız.
0: Şunlar Fərqcan hatalab kovalayam mısın?
1: Boldu gakmay boldu. İşaretten bak getiniz gakmay boldu. Biraz gakmay boldu.
0: Nada.
1: Boldu ya işaret kovan. Ben işte devletime çoğuşum. Hiç içim gap yatmaydı benim. Boldu. Uçurlan yerkizun başı gaplandım devlet durma yine.
0: Şunlar tırış bir yakışı öge engel mi matematik?
1: Şunlar da kıldı işi. 81 devlet durma. 88 neçe?
0: 64.
1: O birden telefonu 110 cinsine vurup çıkardınız. Ne?
0: Ya. Yama az ki kendisiz yama. Ay, matematikini ten terbiye malum ötken. Deydu ya, Yakupcan'la kaçta ötüp diken de.
1: Yakupcan, onda
0: demem. Vaktladı malumla, kısa vaktla okşaydı ya Yakupcan.
1: Onda demem. Eğer ten terbiye malum alıp kalsın, ben köylü yerim buldu. Almira'nın bu matematikisini. Onda demem, bilgilumaydı. Yakupcan, kanda nelet git parasız, nelet tosluk kaldınız. Poyuz stansıdı mı ya, ay durumdu mu? Tosluk kalan yerimizden o anını dinlemesini bizge derhal deyip yorum.
0: Ay. Benim gap kılıç kızgınlıkım yok ap gettiği dostlar.
1: Hem de

0: Edebiyat da yakışık ya. Sabah da yakışık ya. Yetkizdik amıştak. Mezmullah bu olsa.
1: Ali Mektep imtihanında edebiyatı toluk numara ağan.
0: Aşkılı bana Faruk Cem'de daha da kamerası kap buldu. Ezeldin. Ezeldin de.
1: Aşkılı. Depto.
0: Bolu dondas Almira'nın mı edebiyatının bir anla bakayla ya.
1: Ariye orunda pas edilmemiz.
0: Kademse.
1: Çok
0: kömülsüz olup kaldım. Udukatı da sel, bugünkü mağam Savat sel, cıkırakçı. Udukatı da sel.
1: Çabak bir koyunla mı yege de pe?
0: Hiç oturup anlayla ya.
1: Ona olsa bugünkü temimiz, valla yokur sürat yaptım, hadi hot yaptım, abın izcil diye hot daydı, işte doğru mu? Daydı o. Kınayı demek çıkayım dedi, hot daydı mey. Gündelik avtomobil haydashda bo'lib mu yuqori sur'atli tashyolga o'xshash uzun yo'lli ham sur'ati bir qadar tez yurish muhitidan nurg'un avtomatik xotliq avtomobil egilari odat bo'yicha butun musotliq avtomobil egilari odat bo'yicha butun musoqni ishlatsak har qanday ahvolga taqobil turg'ul bo'ludi deb qaraydi. Bu xil usul qarmoq oddiy qulaylik bo'lsa-mu amaliyoti butunlay to'g'ri ham boshdan oxir ang bexatar bo'lgan bo'lmaganligi bizning cho'nqur muhokama qilishimiz arziydi. Tajribasi mol peshqadam shopurlar bir qism aydash mahoratlari bilan o'rtoqlashib, ko'pchilikning avtomatik xotliq avtomobilni texmo muvofiq ishlatishiga yordam berib, yurish bexatarligiga kapolatlik qiladi. Tovanda birlikda olib boqaylik. Mushu texotning xizmat prinsipini tushunib boqaylar oldi bilan. Biz Dehot'un avtomatik xotliq avtomobillarda en köp işletildiğin xot oran işgeliğini bilişimiz gerek. O avtomobilin may pidalının çoğunqır tezliği ve avtomobil sürdüğü asasen xot almıştırış vaxtını avtomatik tanışıya yol koyudu. En muhabbuk olan tok çıxırış ve yıkılğımayı tecesi bilen təminleydi. Köp sandik ahvalda Dehot hakikaten bizden haydaş ihtiyacımızı kandır alaydı cümleden yokur süratli taş yolda tekşi süratli yürgende. Amdi yokur süratlik... Yokur süratlik diye kodningi çekilmelikki de toplu baksak, yokur süratlik taş yolda haydaş özgeyemez, nesemez. Oxşaş bu muğan yol ahvali ve ciddi ahvalı duşkagende pakat diye kodka tayınıbla arman kutuşluk derman yok tek bilindu. Meselən uzun davandın çüşüdüğün yol bilgide eğer uzun vaxt torumuzda dəsəb optimobil sürütünü kontrolü qanma yine torumuzdan ziyadı kızıp ketişi səbəbinin torumuz iqtidarı tövəlləb ketişi hatta kardın çıxışı mümkün bu intayın xatarlik. Hem de texmo bexatar haydash taktikisi bolsa bunun birincisi tövən xotdan paydalanıp avtomobil sürətini kontrol qilish. Yani davandan düşkəndə yoki sürətni asılışıq doğru kəlgəndə muvafiq paytda xotni D xotdan başqa xot almashtirish məsələn L xot yoki S xot degəndək. İkincisi bolsa aldın hökm qilish, may klapanı və tormozni muvafiq şiltish. Yokur süratli taşyolu yürgende yol ahvalının özgürüşüge aldığını hüküm kılış intayın mühim. Aldıdık avtomobilin ahvali yol belgesi ve yol ahval uçurunu küzdü şarkılıq. Michael Abani ve torumuzun vaxtıda tanışıp ciddi sürat tezilteş ve ciddi torumuzlaştığın sakınış gerek. Bunu akılganda yürüyüş bir hatarlıkın yokur kötürgülü bulup lıkanma yeni mayı serpiyatını tövelletgül buludu. Üçüncüsü bir hatar avtomobil aralıkın saklaş. Meyli hem de arkandak yol ahvalı bulsun yeterlik bir hatar avtomobil aralıkın sakla. Yürüyüş bir xatarlıkiga kapalatlik qilishning asosi. Yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'g'ash qoldi deb avtomobilda jiddiy ahvol ko'rilsa, keyindik avtomobilning inkas qaytirish vaqti intan cheklik bo'ldi. Shunga avtomobil sur'ati va yo'l ahvoliga asosan yetarlik bexatar oraliq saqlash kerak. To'rtinchisi bo'lsa chorlash sur'atini turoqlashtirish iqtidorini muvofiq ishlatish. Hozirgi zamon avtomatik xotliq avtomobillarga chorlash sur'atini turoqlashtirish iqtidori saqlangan bo'lib, bu iqtidor belgilik sur'at doirasida

0: yer turuş gerek. Emdi alayda ahval astıda takabül turuşla bolsa, yağmur, kar, tuman katarlı havaray şaraydı da yol teyilgah ya ki körüş de derecesi tüven buldu bu vakit emdi. Abdumobilini texmi ihtiyaçalıq bilen haydişimiz gerek. Yokurda tılgaylanğan haydiş taktikistin başka yana süratini muvapıq tüvelletip aldıdik abdumobil bilen boğan arılıqla şürüp, münasip, çırak, nuri ve yağmur sürtküşünü yandırıp, yürüş bir hatarlıkıya kapalı kılış gerek. Әмді үйқырқылан еғінчақлығанда герча дейі қуат, автоматик қуатлық автомобиллада әл қылғыш рол ойнысы мол, лекен үйқыр сүрәтлік ташуыл қатарлық мұрайкеп өзгірішчен әйдеш мұйдыда пәкат дейі қуатқы тайнышла баштын ақыр әң бей қатар болышқа капалет қыланмайды. Шөпір болуш сүптіміз білән, ел әхвалының өзгірішігі асасын әрқыл әйдеш мұхарды вән қот орныны жаллық талап, yürüyüş bir xatarlıkıya kapalı kılışımız gerek. Şunun bilen bir vaxta bir xatarlık yanın öz sürüp katnaş qayızı girayı kılış mı? Her bir şöpürünün başlatıp bulmaydıgan məsuliyeti. Şunda kılgandıla biz optimobil aydaş uşalıqıdan mehriman bulalayımız. Şunun bilen bir vaxta özümüz ve başkalarının bir xatarlıkıya kapalı kılalayımız.
1: Yaxşı, yaxşı.

0: Dosta programımız ahılışıp kalay depti vakti hoş kaptı. Farıkcan güzel kızını talep kalay deptikensiz hem de programımızın vakti hoş kaldı. Erdik programımız devamlı kalsınız. Erdik programımızda bunu akşam ortalaştırıp yerelim Cuma.
1: Üç beşi de doğru yapıyoruz Cuma. Bulduğu dostlar onda olsa vaktimiz toşup kaptı. Bugünkü programımızı yaktırıp anlığan yakının ağız koşan emallah rahmet armağa izle.
0: Bugünkü programının mahariri Almira Samet.
1: Mesul Muharir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Dilşat İsmail.
1: Program riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilen Almira Samet.
0: Hayır hoş dostlar, ertik programımız görüşürüz. Aman bulanlar.
1: Hayır hoş, aman bulaylı.

0: Jonghua milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bexatarlık yığını puhtı turguzup, bexatar işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlep çıkırış havupını tüketeydi. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bexatar işlep çıkırış müdafiyat sebebini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırıydı.

0: Eyle.
1: Güzel Şincan kurup vatan arzusunu birlikte işe aşırayla.
2: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
3: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
4: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
5: Katlaş bir haderlikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
6: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esli çın saklanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap ulduranla, nadunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Toruğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kerin aşkanda, kar leylisi, porekler içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında, çömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminni. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözünren gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah. Kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş nur birer şehirge. Tabiyet soğusudun turmuşumuz kırıdu şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda cemi mevcudat çer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
5: Beijing vakti saat 20.
6: Hürmetli radyo amı. Hürmetli radyo amı. Umumimizin yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alemez. Ben Bilal Camkar. Radyo anıcıla, biz bu kıtımkı programımızda 14. 5. mezgili ve 2025. yıllık hizmetler doğrusudaki hükümet hizmetinden dokalat anladığımız. Yolda Xi Jinping yadrolukudaki Partiya Merkezi Komiteti Şincan hizmetindeki başının ahırı yüksek ehmiyet verip ilahide gamxorluk kıldı. Şincan üçün oluq var plan tüzüp, nişan belgilep yol başlap verdi. 2022 yılı 7. ayda 2023 yılı 8. ayda başucu Xi Jinping ilgiri kiyim bulup Şincan'a gelip gözden geçirip, tekşürüp tatkı kılıp, hizmet dokulatı anlayıp Şincan hizmeti hakkında muhim oranlaştırma kıldı. 2025 yılı 9. ayda başucu Xi Jinping merkez vekiller ömükini başlayıp Abdunum rayon kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyetine katnışıp muhim söz kıldı, muhim yol yoruk verdi. Tianşan'ın canubi ve şimalıda emmeylen şat koramlık çömdi. Her millet aman nakşe itip, usul oynap, halık dahisi bolgan Çin minnettarlıkı ve çeksiz hürmetini bildirdi. 14. 5 yıldan bu yan Partiya Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti bütün Abdunum Rayonu'ndaki her millet kadırla amını itbaklaştırıp, itekleyip, Cunhua Milleti Ortak Gevdisi enini müstehkemleş, Cunhua Milleti Ortak Gevdisi kuruluşuna algı sılgitişini zişçi öğredip, Şincan terakiyat en yakşı bolgan ve en köp emeli nepki erişken tarihi mezgilge kadem koydu. 14. 5 yıllık yirik plandaki asıslık nişan vezifle oğuşluk tamamlandı. Şincan'ın iktisadi emeli küçü, pen tekniki emeli küçü, medeniyet emeli küçü, universal küçü ve halık durmuşu seviyesi yana pelliğe götürüldü. Katli tavrenme cemiyet mokumluğunu kodaş, baş orunluğu koyulup, Şincan'ın kanun boyunca idare kılıçtı için duruldu. Tianşan'ın cenobi ve şimalıda tenec, asay işlek, yeni keyfiyat namayen boldu. Terörlük karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırış puhta alğı sılgitilip, eğir zoravallık, terörlük delosi vakası yüzbemezlik tövençek saklandı. Cemiyetini idare kılış küşeytilip, amının bihaterlik tuyğısı cihetteki razımallik nisbeti o da 5 yıl 99%'ten yokur buluş saklandı. zor xavf xatarının adını iliş ve onu tükütüş bir tutaş planlandı. Şincan'ı çetişlik taşkı küreşte teşebbüskarlık cengi yakşı kılınıp, dünyayı iştipak inak, güllengen terekti kılgan, o çıksık duruşcan Şincan obrazı namayan kılındı. Qatti tavrenmey, Cunha milleti ortak kevdisi enini müstakemleş asasi liniye kılınıp, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış çonkuru algı sılcetilip, Cunha milleti ortak kevdisi kuruluşu da yeni kadem taşlandı. Medeniyet mınaslarını koğdaş, paydınlış çonkurlaştırılıp, tarihte ötken merkezi hakimiyetlerinden Şincan'ı başkurgalıkı, idari kıgalıkı ve Şincan'ı köpkaldan ten mevcut bulup durgalıkı dek tarihi paket doluk namayan kılındı. Beşne kalıptın itirap kılı namayan kılındı. Beşne kalıptın itirap kılı reşte bağlanan, bir maksatlı bolgan, küşünün mücessemligen təsirlik melodiye pütüp çıkıldı. Arlışış, almaş duruş, yuğurluş sicil kengaydılıp, Yıllık kütüvelenğen sayahatçı 158 milyon adam katımdan 323 milyon adam katımı köpeydi. Rayon içi sertedeki her millet ama koyuq beriş geliş davamıda çünişini çoğunkurlaştırıp, dostluğunu çıngıtıp, iştipaklıqını ilgir sürdü. Her millet amının devlet ortak dil yazıqını işiltiş eni ve iktidarı roşan özdi. Qatti tavrenmey, mevkanı devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı koyup, yukarı süpetik terakiyat kütürtkü bulup, Universal iqtisadi əmili köç və bütün mənliket umumiyyətə mülazimət qilish iqtidarı yeni pəlləyə götürüldü. İqtisad umumi miqdarı puxta qadamda aşdı. Özgəcə əvzəl kəsiblər tez tərəqqi qıldı. Neft-qaz ekvivalenti 325 milyon tonnu bulub, o da 5 il mənliket boyunca birinci orunda durdu. Əsli kömür məhsulat miqdarının eş sürəti mənliket boyunca o da 4 il kömür işləb çıxırdığın əsaslıq ölkə, abdunum rayonlar içində birinci orunda durdu. 10 milyon kilovatt derecelik yeni energiya bazısından 6'sı kuruldu. Yeni energiya generatorlar sığımı 167 milyon kilovattı yetip, bütün Şincan'ın generatorlar sığımının 64%'ini ilgiledi. Yeniden berpa kılıngan yukarı ölçemlik etes 24 milyon 710 min muğa yetti. Aşlık 10 milyar 980 milyon can açtı. Paxta hosali o da 4 yıl bütün memleket

Ermenistan derecesi östürüldü. Cungo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu da iş başlandı. Aerodrom 28 gün köpeydi. Tömür yol ticaret musabisi 9557 kilometre yetti. Barlık vilayet, oblast, şehirle yukarı süratli taş yol devreye girdi. Tarım aylanma ilikleri toru kuruluşu bütüp şıkı geliştirildi. 5G toru, barlık şehir rayonu, bazar rayonu ve 93%'den köp memuri kentine kapladı. Yanılık yarıçı kuvveti tez süratli toplandı. Devlet derecelik ve ministerlik derecelik pentechnikide yanılık yarıçı supa bazısından cemi 160'ı kurup çıkıldı. Yukarı yanı teknikalık karxana 3.10'dan 2'ye köpeydi. Qatdi tavrenmey, dikkat, noktalık sahe ve aşkışlı kalkılarının ıslahatı da ötkelgü hücum kılıçkı merkezleştirilip, yukarı süpetlik terakiyatını çekilip duruvatkan tüzülme mekanizm cahetliki tosalgu küçüğe bozup taşınlayıp, ıslahatını umumizlik çoğunkırlaştırışta yeni vaziyet yaratıldı. Stratiyelik, icadi, yetekçi karakterlik bir katar ıslahat tedbirleri puhta alga silcitilip, emelileştirilip, ünüm hasıl kılındı. Devlet kapitali, devlet karxanası ıslahatı üzlüksiz çoğunkırlaştırıldı. Pol muamele

ichida quroviy egilik asosiy gavdisi 97.2%ni egilladi. Qatti tavranmay bir balvoq bir yo'lga singishib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga ichib etishdagi ko'rik beshi istiqomi qurish tezlatilib, ichki toshqa ichib etishda yangi bo'sh hosil qilindi. Ipak yo'li iqtisod balvog'idagi yadrolik rayon qurilishi cho'nqirlashtirildi, puxtalandi. Jungo Shinjang erkin savdo sinox rayoni muvaffaqiyatli iltimos qilib qurildi. 72 turlik o'lka darajalik tizimda yangilik yaratish natijasi borliq keltirildi. Yangidan qurilgan korxona 20 mingdan oshdi. Tashqi savdo tez oshirildi. Import eksport umumiy summasi uda 4 yil 100 milliard yuandan ko'payib mangdi. 2 navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi, 3 navbatlik savdo ko'rgazmasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 228 davlat va rayon bilan savdo aloqasi o'rnatildi. Qatti tavranmay janubiy Shinjangdagi gavdalik masalalar hal qilindi. Shahar yuzi qiyofasi yepyangi tusga kirdi. Rayon mos taraqqiyotida yangi ilgirilash qo'lga keltirildi. Janubiy Shinjangning taraqqiyotidagi bo'g'ma holat kuchayib hal qilindi. Janubiy Shinjangdagi 3 viloyat, 2 oblastning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati yilda 6% oshdi. To'liq kurs ma'rifiy Janubiy Shinjangni to'liq qoplidi. Shinjang bo'yicha Shinjangni to'liq qoplidi. Shinjang bo'yicha oposni shahar bozorlashtirish nisbati 61.61%ga yetdi. Yazı kentlerini umumizlik güllendiriş tertiplik olgı sılcı dilip, közitiş obikti kılıngan 222.400 aileye yar yüylek buluş tedbiri umumizlik emelileştirildi. Kölemlik kayıtı namratlaşıp getiş, namratlaşı ehvali görülmeslik tövençik saklandı. Qatdi tavrenmey, terakiyat neticilerden her millet ammağı tihim yakşı nep yetküzüş kütürtkü bulup, terakiyatka tihim köp siyasi mena yüklendi. Xalık durmuşun yakşılaşta yeni neticiler kolgı keltirildi. Xalq turmuşu silinmesi sece zor aydı. Her yili 70%'ten köp maliye çıkımı xalq turmuşu sahasıge işiltildi. O da köp yıl xalq turmuşu dair 10 emeli iş yolu koyuldu. İşgı orunlaştırışını alınqı orunqı koyuş istiratiyyası ünümlük yolu koyuldu. Şehir bazarlarda cemi 2.392.000 kişi yeniden işgı orunlaştı. Yazı emge küşlerden 16.100.000 adam qedem sarıtkı çıkıp işildi. Şehir yazı ahalısının ilkideki oturuş kirim yılığa ayrım ayrım halda 5.3% ve 8.1% açtı. Mağarip işleri sağlam ravajlandırıldı. 9 yıllık mecburiyet mağaripini müstehkemleş nisbiti. Toluk otur mektep baskıçtaki mektep kikiriş umumi nisbiti 97%'den açtı. Şinjang boyca adetki Ali mektep 66'yı yitip cemi 1.176.000 okuğucu kabul kılındı. Davalaş, saklık saklaş mülazimiti seviyesi puxta kademde östürüldü. Merkezden 4'i. Abdunum rayon derecelik rayon davalaş merkezden 4 kuruldu. 86 nahiye, şehir, rayonda davalaş ortak gavdisi kuruluşu kanat yaydırıldı. Xalık durmuşu tövençeki hakiki türde asasi kapaletki ilgi kılındı. Asasi yaşanğanı kütünüş suğurtisi ve asasi davalini suğurtisi katınış nisbiti 95%'den yukarı boldu. Ekologiya, muhit, üzüksüz yakşılandı. Şimal kuruluşu boyca 60.630.000 molu kuruluş vazifesi tamamlandı. Umumi uzunluğu 3046 kilometrelik Teklimakan kumluğu etrafı ekologiya tosqa tutaştırıldı. Tarım deryası vadisiga 13.500.000.000 kubmetre ekologiyalik su toluqlanıp, yeşil terakiyat asası tekimi puxtalandı. 2025 yılı Şinjangning terakiyat musabisidiki muhim abidilik ahmiyetki iyi bir yıl. Birinci, cemiyet umumiyetinin inahlıqı ve mukimliqi bütün küş bilen qoğdaldı. Taraqqiyot bilan xavfsizlik bir tutash pillalanib, sosialistik qonunchilik bayrog'i egiz ko'tarilib, ortaq qurish, ortaq tuzash, ortaq bahrlanishdan iborat jamiyatni idora qilish andisi barpo qilindi. Abdunum rayon qurilganligining 70 yillikini tabriklash faoliyati tog'dug'lab qizg'in o'tkazilib, davlat ichi sirtiga bugungi Shinjangning jamiyat muqam, millatlar ittifoq bo'lgan, madaniyat gullangan, iqtisod taraqqiy qilgan, xalq baxtli yashayotgan go'zal manzarasi to'liq namoyon qilindi. Ikkinchi, Jonghua milletinin ortak manevi makaniye pahalı berpa.

zoraytildi. Neftlik, gazlıq zapısını köpeytiş, məhsulatını aşırış alğı sarjetildi. Əla süpətlik diqançılıq, çarvıçılıq məhsulatı bahası quruldu. Aşlıq umumi hosoli 48 milyard 650 milyon cengi yetti. Birlik hosoli 1105.6 cengi yetib, memleket boyca birinci orunda durdu. Yan süpətlik işləp çıxırış güçləri yetildirildi. Jukri, yeni texnikilik karxanadan 700 nəticisi hesab köpəydi. Dövlət dərəcəli kəsbi, tücipilik, özgəcə, yeniçə kiçik giganit karxana 61 yetti. 5 yukarı iqtidarlıq yenilik yarıcı süpsi quruldu. 4. İşki ihtiyaç yoşurun kiçi tolu qızıldı. Çoğun-çoğun selinmi türlere tez quruldu. 53 çoğun-çoğun tur quruluşu pütöp işki kereştirildi. 179 çoğun-çoğun türde quruluş başlandı. İstimal yoşurun kiçi secel canlandırıldı. İstimal buyumlarının konusunu yansıqı almaştırış yardan pul məbliğiden 3 milyar 438 milyon yuan əmeliləştirilib.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmasınlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Avallı havarayık nazar selip bakaydı. Bugün keçidin et gündüzü geçe, Altay vilayetinin şimali ve şerifini, Aksu vilayeti, Bayınqulun oblastı, Kumul şehri Katırlık Ceylanı'nın kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Dördüncü şehirde bugün keçidin et gündüzü geçe, hava bulutluk bulup keyin içildi. Tövün temperatura 8 Celsius gradus, yukarı temperatura 20 Celsius gradus buludu.
0: Endi, bu kitabı programımızdan asal...
1: Medeniyet bilen sayahatçilikinin çoğunkur yuvarımı terakiyatı türkü bulup, medeniyet sayahatçilikini ıksatının eşşiği türkü bulunduğun, amının kırımını aşırışını ilgir sürdüğün muayim törü kesip gaylandırdı.
0: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupisi 10. Türkümde 51 erziye dilosunu Abdonum rayonunun becerişine tapşırdı.
1: Abdonum rayonun kömür kanını akıllaştırış kuruluşu pahalı türkü bulup, kömürçiliğinin ilgari işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya teminatını kapaletlendiriş iktidarını sicil aşırdı.
0: Medeniyet yadigarlıklardaki Cunhua Millet Ortak Gevdesi sahipimizde dünya boyunca kuruluş gölümü en çok, saklanışı en mükemmel bulgan birdenbir 8 kırlık şehir Tekes bilen tanışıp çıkımız.
1: Ürümçü şehri yığın yaçı iş korunlaşkallarını aile doktoru kelişim imzalış mülazımeti dairesi kırgızıdı.
0: 19 bin tol Cunhuar Yağlı Biricini Şihu şehirde köpeğitip koyup yerildi. Endi haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idye arkalık yeni musabı yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əz için saxlap 15. 5 yılda cesaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Baş şuci Xi Jinping, mədəniyyət bilen sayahatçilikini yoğuruşunun istiqbalı parlaq, mədəniyyət bağlı parlaq. Medeniyet yadık türkü bulup, onu törük kesbge, halık durmuşu kesbge, bəxt kesbge, əqiqi aylandırış gerek deyip təkidledi. Şincan, Cunhua Milleti ortak gəvdisi eğni, müstəkkəmləşini asası lingiye kılıçlı çöndürüp, medeniyet bilen sayahatçilikinin çoğunkur yuğurma tərəqi yadık türkü bulup, Şincan yaxşı cayı digən altın xətlik markını yanımı culalandırıp, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat əvzəlikiyi aylandırıp, medeniyet sayahatçilikini ıxsatının eşşiği türkü buluduğun, almanın kırımını aşırışını ilgir sürdüğün muayim törük kesbge aylandırdı. 5. ayının 19. günü, 16. kıtımlık Cungu Sayahat günü. Şincan Şöbe Meydan Paliyeti, Gucunla Kesetki Canbulak Menzi rayonunda ötküzülüp, Şincan'ı sayahatçı cəlib kılış yürüşlük itibar siyasete ilan kılındı. Tədqiqat ögünü sayahatı, nadir noktları ve liyin yerleri tonuşturuldu. Paliyet Nəx Meydanı'nda Sancı Oblast'ı, Ürümçü Şehri, Turpan Şehri, Kumul Şehri ve Bintan'ın Alaqdar Şiş Şehri bilen birlikte Şarkı Tiyanşan Aylanma Liniyası sayahatçilik itibakını kurup, sayahat baylıqını birleştirip, ömek təşkilləb tərəqi qilib, küşünü biriktirip, Tiyanşan'ı aylanıp sayahat qılıdğan uzun musabilik altın liniyani xalqıra təsir küşki ige sayahat markasını aylandırdı. Sayahatçilik itibakı durdu. Sayahatçilik itibakı özara sayahatçı əvədiş, kış biletini özara itiraf kılışkı türkü bulup, sayahatçilerini tek mi mükemmel, tek mi çoğukur sayahat təsiratlığı iki kılıdı. 5. ayının 19. günü, Abdonum rayonundaki cayla rayon mədəniyyat alayidliki birleştirip, mədəniyyat sayahatçilik arqılıq xalqı nəbiyyat küzüş, təşviq kılış, umumlaşdırış yürüşlük pahaliyeti ötküzüb, kişilerge vətinimiz tağ dərgiyalarının güzellikini, mədəniyyatının işki məzmanını çökmüş şəkildi his kıldırdı. Niyə nahiyyəsi, niyə xarabisi, Kumluq taşıyolu katarlıq süpetlik baylıqını noxtılıq tonuşturup, mədəniyyat sayahatçiliknin hayati küçünü yanımı qozqatdı. Altay vilayeti, Altay kum taşıyolundan paylanıp, 1000 çakırımlıq rəsim koridorda, 100 avtomobilda, öz avtomobil sayahati qilish. Altay Qum Taşyolu Linkiyasıdaki Mədəniyyət Sayahat Şatlıqı Qatarlıq Pahaliyyətlərini Ötküzüb, Sayahatçılarının Optimobil Heydigəş Güzel Mənzirlərinin Huzurluşu Türkü Boldi. Çoğcanlıq Sayahatçı Yav Yüliyən Mündaq Dedi. Altay Qum Taşyolunu Körüş Üçün Çoğcan'dan Alaydan Geldik. Bu yerinin Təbii Mənzirisi Güzel, Adımiyyət Muayyeti Özgeçikən, Kişini Məbdon Qılıdikən. Partiya 18-ci qurultayından buyan Şinjan sayyohatçiligi tez taraqqiy qildi.

ئىشلىرىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، شىنجاڭنى ساياھەتچىلىك ئارقىلىق گۈللەندۈرۈشنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، سۈپىتىنى مۇقىم ئۆستۈردى. 2025 yılı medeniyet, sayacılık ve onunla münasibetli kesiple şoğunduğun bazar asası gevdisi 510,000'dan eşip, medeniyet, sayacılık arkalık halkını beyetişinin önümü sıcıl açtı. Tekes nâyesindeki 1120 netçe ailevi mekmanxana 44,000'dan artık adamın bevasite ve basitlik iş qoruluşu türkü buldu. Tekes nâyesindeki malum ailevi mekmanxanının başkurğusu Sübinur Hüsen bu axtı çoğunkur təsirafkı iyi bulğan idi. O mındaq dedi. Öğün yıkıncayda muqım iş qorulaşdım, kırmım açdı, kəsbi səviyem özdi, mekmanlarının razımallıki küçəydi. 2026 yıllık kalıptaşlık donkısı Şencan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısının Tuncu Aylanma Musabıqısı Alın Katının ahırı ötküzüldü. Keyfiyat intayın kızgın buldu. Cayla, medeniyet, sayahat itibari kat soğusu tayarlap, musabıqı kızgınlıkların paylanıp, medeniyet, sayahat istimal bazırını canlandırdı.

0: Sayılıkını beytiz sayayeti cahette boş açmayı köreş kılgandıla. Andın Şincan yakşı cayını kişiler kalbindeki tendasız intilişke aylan durgulu bulut.
1: Endi merkezinin ekologiye muhit kurduş nazaratçılıkı dağınlaşmaktan sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Abdülüm rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoruduş Nazaratçılık 7-nji grupsi 13 türkümde bejiriş kitapşırgan, noqtlyq diqqat qılınğan 5 deloğunu öz içige alğan, amma paş qılğan 51 arziyet deloğusunu tapşırıp aldı. Bunun 43-i telefon arqılıq, 8-i xat arqılıq paş qılınğan. Bu 51 deloğunun 29-i Ürümçi şäherdiñ, 6-sı Sanjuqözü Abdonom oblastıñ, noqtlyq diqqat qılınğan delo 2. 4-i İli Qazaq Abdonom oblastının noqtlıq diqqat qılınğan delo 1. 3-i Qızılsu Qırğız Abdonom oblastının, 2-si Bortla Moğol Abdonom oblastının, 2-si Qashqar viloyatının, 1-i Qumıl şəhərinin, 1-i Turpan şəhərinin noqtlıq diqqat qılınğan delo 1. Turpan şəhərinin noqtlıq diqqat qılınğan delo 1. Noqtlıq diqqat qılınğan delo 1. 1-i Xotan viloyatının. Bu türkümde bejirişki tapşırılgan arziyet deloğlarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 franı bulgaş delosu 18, kattık taşlandık arkılık bulgaş delosu 10, şavkun arkılık bulgaş delosu 7, ekologiyenin bozgunçlu kuşturtuş delosu 6, su bulgaş delosu 3, başkı türetki bulgaş delosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoruduş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayının 19-nji günüce 10 türkümde noqtlıq diqqat qılınğan 27 deloni öz içige alğan, amma paş qılğan 461 deloni Abdonom rayonunun bejirişige tapşırdı. Bunun 406-sı telefon arqılıq, 55-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi arziyet delolari jaylarının bejirişige ötküzüp berildi. Alaqdar belgilimi boyunca bejirilidi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoruduş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayının 10-nji günü 1-nji türkümde amma paş qılğan 15 arziyet delosini Abdonom rayonunun bejirişige tapşırğan edi. Talep kasasen bu türkümdeki amma paş qılğan arziyet delolarını bejirişge ötküzüp beriş ve nazaret qılğaç tüzütiş ahvalını aşkarlıq jadveli cemiyetki ilan qılındı. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Hükümeti'nin doğru bekitinin körgülü buludu.
1: Stansımız haberi. Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şujesi, Abdonom Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, 5-nji ayının 18-nji günü toğrı siyasi nädije karşını turguzuş ve emelde körsetiş, ögünüş terapiyasını çoŋkur kanat yaydırışka birleştirip, Ürümçi Halkara Kuruqluk Portu Rayonu'da tekşürüp tetkik kıldı. Hem de söhbet yığın açtı. Baş şuji Şi Jinpyan'ın İpek yolu Sıt Belbiğideki yadroluk rayon berpa kılış, Gərbki Eçivitiş Toğursitki samimi tapşırıqını çoğunkuru ögünüp özleştirip, Abdonom rayonluk partiya komitetinin uğurlaştırması asasen, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emeldi körsetip, iktidar derecesi tekmi yukarı bulgan, Eçivitiş supsi berpa kılışını tezletip, yol ıksadının tipini tügün ıksadığı özgertişki türtkü bulup, Şincan'ın Asya-Yavrupa altın yolu ve gərbki Eçivitiş köyürük beşi istikamı berpa kılışıga küş koş gerek de təkitledi. Erkin Tunyaz, Ürümçi Xalqara Quruqluq Portu rayonunun kuruluş, taraqiyat ahvalı tonuşturuşunu anladı. Yerik planın caylaştırması, yol kuruluşu, kəsb toplaş, hem de Tianşan namlıq köp kıl ulanma transport markasını yürüştürüş, Cungu Kazakistan Xalqara Soğudu Eşya Obrut Merkezi kəsb rayonu burunday türü kuruluşu qatarlıq ahvallarını ilgiledi. Yakınki yıllardımgen ıslah kılış, yenlik yaratış, yürüştürüş iktidarını aşırışta kolu keltürülgen görünerlik neticelerini muayye munalarını tekitledi. Ölçemge talepki yanımı toğırınıp, onun üçün partiya kuruş, halkı bəxt yaratış, tedbirini ilmi belgileş, hakiki tutup emeli işleşti çantırıp, baş şucinin muayyem sözü, muayyem yol yorukunun ruhini tırışıp, kemkotsız emeliyleştiriş. Toplumuş tügününü yanımı küçeytip, bütün Şincan'ın, hatta etrafki devletlerinin milini hakiki toplaş, gruplaş, tarkıtış. Mülazimet önümünü ağlaylaştırıp, tamujundun ötküzüşünün kolaylaşışıgı rakamlaştırış, akıllaştırış arkılı kuvvet koşup, eşya obrudu tenlerkini ünümlük tövbeletip, rıqabet iktidarını aşırış. Kesip bilen soğudun.

0: ham turtkilligini amaliylashtirib, tashqi savdo, pishiqlash, chegara halqigan elektronlik savdo qatorliq kasblarni yetishtirib va zo'raytib, ashyo obroti orqali savdoni ilgari surdigan, savdo orqali kasb to'playdigan yaxshi aylanish shakllantirish kerak. Erkin Tunyaz tekşürüp tefkiyi kılıç davamda söhbet yığınını riyasetçilik kılıp eğitip Abdunum Rakyolluk Halk Kurultu'nun vekili Sünciyen'in oturgu koygan. Bütün Şincan'daki tügün eşya obrut bağcıra yollarının funksiyelik oğrun beykitmesini kiliplaştırış tokursudki tavsiyenin becerileştiği nek meydanda eydekçilik kıldı. Erkin Tunyaz Halk Kurultu'yı vekilinin toğra ve inek göz karışını oturgu koyuqallıkı rahmet etti. Hem de bunlarını görsetti. Yansı yüksekliğini hakiki östürüp, Halk Kurultu'yı vekillerinin tavsiyesini tekim yakşı becerişi, becerişte önüm yartışı. Bu kitim Halk Kurultu'yı vekilinin tavsiyesini becerişini aşkış kılıp, mesele yönlüşte, birini köpki tatbıqlaştı çıngdırıp, Abdunum rayon zamanvi eşya obrotu kesbinin yukur sebeplik terakiyatı küçep türkü buluşu. Siyaset önümünü bağlaşını küçeytip, karatmalık tedbir kolunup, tozuk nokta, boğuk nokta meselelerini estaydil halkılışı. Zamanvi eşya obrotu kesip topu berpa kılışını çördüp, noktalık türü kuruluşunu tezletip, rakamlaşış, akıllaşış sevgisini östürüp, eşya obrotunu teşkilleş endisini ıslahat çağrısı arkalık eğlalaştırıp, siyaset arkalık küçeş ve ıslahat arkalık küçeşini şıka şürüşü. Siyasi neticini kim üçün yardımız? Kandak siyasi netici yardımız? Siyasi neticini nemigi dayanıp yardımız diyenini çoğunkur düşünüp ilgilep, maslaşış, tam hareketmişini küçeytip, hizmet birikimi küçeyi şekillendirip, dikkatini eşya obrut kar kaldırı aldıra batkan, kıyınlı batkan, gəm kılı batkan, arzu kılı batkan işlerine dair mesillerine merkezleştirip, dəl mülazimet kılıp, kar kaldırının yenik cabdunup cengi atılınışı, terakiyatını tezletişi türkü buluş gerek.
1: Stansımız kabili. Abdalım rayonu 13.

Kuyutu yol yorkunun royi çonkuru övünülüp, zıçılaştırılıp, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılıç tedbiri toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırılıp, Atonum Rayonluk Partiya Komiteti Siyasi Geniş Hizmeti Yığını ve Atonum Rayonluk Siyasi Geniş Kurulukallıkının 75 yıllıkını tebrikleş yığınının orunlaştırma talepi yasasen, işku orunlaştırışını, oldun kuyurungu koyuş stratejiyasını çonkuru yol koyup, Cumhur Milleti ortak gevdisi kuruluşunu olgu sürüş baş temisi çöğürdülüp, hakimiyet işleri genişildi. Atonum Rayonluk Siyasi Genişliğinin reisi Nurlan Abilmecin yığınığa katlaştı. Atonum Rayonluk Muavun reisi Mokiyat Carmokan'la teklifki binaen yığınığa katlaştı. Hem de yığınının baş temisini çöğürdüp alakadar ehvallardan doklat verdi. Siyasi Genç Daimi Komitetinin azası, Siyasi Genç azası olup 11 adam yığında söz kıldı. Daimi Komitet azası İlham Osman, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstehkemleştiren ibaret, asası liniyeti çıntırıp, yokur süpetlik terakiyatkı türütkü buluş devamında, işkuğurlaştırış süpetini ünümlük östürüş, işkuğurlaşkallarını muhafık köpeğitişini sıcıl ilgiri sürüş

0: emgek güçlerinin tolup işgü orulışını ilgir sürüş teklifi. Daimi komitet azası cın cın dikkatini, noktalı kişiler topuğu merkezleştirip türge ayırıp tedbir kullanıp yukarı süpetti işgü orulışını ilgir sürüş teklifi. Aza kaynarı mukiyet, Abdonum rayonunun emgekçi işletişini, o akıl nazaret kılıç başkuruş süpüsü kurup emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş teklifi. Aza Sünbin, yeşil kançılıkını zor güç bilen terakki kıldırıp, işkurulaştırış sığımının hukum kendi yetişki küçük koşuş teklifi. Daimi komitet azası Can Huy, Cungu Demokratiya İttifakı Şincan Rayonluk Komiteti vakalıdan rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş bilen işlep çıkırış okutuşunu yukarıştan ibaret koş çak arkalık kozgutup Cenab-ı Şincan'daki emniyet güçlerinin yukarı süpette işgü oruluşu türütkü buluş teklifi. Aza Şacenşin Yöles salmakını zorlayıp siyasetinin emeli ilişkini ilgir sürüp meyiplerinin toluk iş kuruluşu türtükü buluşu canı şunluğun teknik maharet cahitte terbiyeleşinin yanımı küçeytip Cenab-ı Şincan'daki emgekçilerinin iş kuruluşu iktidarı ve iş ormağı maslaşış derecesine aşırış teklifi. Daimi komitet azası Liu Tao, 3. Sintabr İlmi Cemiyeti Şincan Rayonluk Komiteti vakalıdan muhitine eğlalaştırıp, süpü berpa kılıp, Cenab-ı Şincan'daki ayarlarının iş kurulışı, iyilik tikilişini bütün zincirlik alığı sürüş teklifi. Daimi komitet azası Jin Xiaoman, emgek ötü pazarının tertibini kalıplaştırıp, emgekçilerinin beraber iş kurulışını kapaletlendiriş teklifi verdi. Yığında Avtonom rayonluk siyasi kengeşinin 2025 yıllık yaxşı təkliflərini tanlaş nəticəsi uqtırıldı. Avtonom rayonluk siyasi kengeş münasibətlik məxsus komitetlərinin müxtəlif təkşirib tədqiq qılış əhvalı doğrusudakı dokladı. Əzalarına münasibətlik kadrlar işləri, kadrlarını təyirləş qaldırış işləri doğrusudakı izahat anlap ötüldü. Yığın mezgirde siyasi kengeş daimi komiteti terkibidikiler grupluk bölünüp tört mahsus temini çördüp müzakere kıldı. Avtonom rayonluk siyasi kengeşinin muavin reisi Puş Vemi yığın gıryasetçilik kıldı. Muavin reislerden Yan Yung, Abdurraqib Tömür Niyaz, Abdurraqib Tömür Niyaz, Şüşenji, Hasancan Ahmet, Batu, Wang Guisi, Külen Seypilkan, Başkatıp Rönçüm yığınığı katnaştı.
1: Stansımız Qabri. Abdonum rayon bütün memleketinin energiye baylıqı strategiyelik kapalat bazısı bərpa qilishini tezletip, kömürkanını akıllaştırış kuruluşuğu sıcıl törtkü bulup, kömürçilikinin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiye təminatını kapalatlandırış iktidarını sıcıl aşırdı. Kömürkanını akıllaştırış kuruluşunu tez alğı sürüş, Şincan'ın kömürçilikte ciddi işlerine takabül duruş boyunca təminat kapalıtı iktidarını östürüş, baylık kavisallikini aylandırıştaki aşkışlık tedbiri. Növette, Abdonom rayonundaki kömürkanla 10 milyard yuandan artıq məbləğ silip, 63 kanını akıllaştırıp, 30 yıllık işlep çıkış iktidarını 5 milyon 900 min tonnadan aşırıp, memleket boyunca birinci orunda durdu. Kömürkan kuruluşta 107 meşgulat yüzüde akıl kezişini əmelge aşırdı. Şücu kançılık kuruhi, Şincan Tianşan kançılık çeklik mesuliyet şirketi kurgan, Kuça Oğurbulak kömürkini 500 milyon yuan məbləğ silip, kömür kezish, kolaş, toşuş katarlıq onun içi cahitki akıllaştırış kuruluşunu alğı sürüp,

Elektrod silindirinin künlük işlep çıkırış ıqtidarı 27 bölük yetti. İlgiri kadınlarımızın emgek sıcılıkı ve xayıp xatırı yukuruydu. Meşgulatı sallı bir xastlı kılsa, yani mekanikilik səxmeleniş, kıslıp səxmeleniş, köyüp yarınış qatarlı xayıp xatarlar körlətti. Hazır maşini adam bilen meşgulat kılvattımız. Fakat ekranı çikilip dursakla bütün meşgulat tertibini tamamlayalayımız. Mekmeydan hem bir xatır hem yukuru ünümlük. Şincan Dongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi pen texnikini yıllık yartış ve texniki özgertiş selimizini sıcıl soraydı. Cemi 320 türde yıllık yartış neticesi ve patentini kolu keltürüp sahildeki bir xatarlık, muayet qoğdaşkı dairi köptürlük texnikli qiyin meselini hal kıldı. Dongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi'nin əxli iqtidarlıq texniki özgərdişi, Dongtay Kuroğiyanın pən texnikili yığınlıq yatış arqılıq, yuqur süpətlik tərəqiyatqı türkü buluş əməl yetini əksətürüp yerdir. Bu ilgir gəmdəmgən Kuroğ pən texnikili yığınlıq yatış sistemi kuruluşunu tezlətib, 9 türlük pən texnikili yığınlıq yatış tüzümünü ornatib, Kuroğ dərəcilik təfqiqilib EHS mərkizin üçünü puxtilədi. Hukuk verilgen patent cemiyet 1400 naşti. Şincan Dongtay Kuroğiyan

0: Hocam işbirliği mücessemden gel. Cüyi medeniyeti, Cumha menevver en envi medeniyeti. Bunun da Çigra liniyası kurulgan 8 taraflık şehrinin Cungu zümününün ayrılmaz bir kısmı işkerliği medeniyet belgülleri arkalık namayen kılılgan. Özgeçi hastalık yiyen 8 kırlık şehri köp yıl varislik kılış ve ravacılınışını baştanı keçirip Tekes nayasının farklandırış derecesi zor medeniyet sayahat nam kartısıga. Hem de caycaylardan gelgen sayacılarının enenvi, yiş ve medeniyet üstüde izleniş, özgeçe şehir kıyafetini yiz kılışıdaki kızık sayahat menziliğe aylandı. En huyluk sayacı ve doluğun mundak dedi. Bu şehir bağı ve medeniyet asası planlanıp sevinipti. Medeniyet asasını toyunan bu şehir bana yeniç duygu bekişledi. Tekes nayası kelgüste sıcır türde yiyecin bağıva medeniyetini yadro kılıp türlük özgeçe medeniyet icadiyet mesulatları halk örüp adeti kol üner boyunlarını tatkik kılıp yartıp layihalep medeniyet sayacılık zincirini yanımı uzartıp Cumha münevver enenvi medeniyetinin yeni hayati küçünü urgutup medeniyet sayacılık terakiyatıga yeni kuvvet koşut.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Bugün 16-nji qetimlik dünya aile doktoru günü. 10-nji qetimlik dünya aile doktoru günü. Emeli tuyğu, mulozmatda illiqlik beğişlash başteymi qilindi. Hazırgıca Şinjanda aile doktorları kollektifidin 12 mingi qurulup, kollektif azası 55.800-ge yetip, şehir gezlarını kaplıgan mulozmat tori asası cahetini şekillendi. Ürümçi şehri yakında Şinjan dairesinde yeni yaşı şükürlaşkallarına kartılgan aile doktorları gelişim imzalış mülazimetini başlamçılık bilen kanat yaydırdı. Mahalli sahiye mülazimet merkezi katarlık asasi katlam davalaş aparatları tez yetküzgücüle, buyrutma yetküzgücü, tur taksi şoförleri katarlıklarını gelişim imzalış mülazimeti dairesi kırgızdı. Jongtong tez yetkizish poychaklik shirkatining tez yetkizguvchisi Zuhong Hao bundoq dedi. Ilgari doktorxonaga berib yana sanjitish, uvlatish, fiziklik davolanishga oz degandimi necha yuz yuan xajlashimga to'g'ri keladi. Hozir necha o'n yuan bilanla kasbiy fiziklik davolash mulozimatidan bahrlanadigan bo'ldim. Pulim tejilib qolmay yana amadinabga erishdim. Ürümçi şehri Meytun Supsi'nin buyrutma yetkizgücüsü Aykınur Elşar mındak dedi. Aile doktorları gelişim imzalaş mülazimeti bizge zor kolaylık yarattı. İlgir ki kesilimiz iğırlap ketkende andın berip davalındıgan ahvalda özgürüş buldu. Bu bana şehrinin

0: Cumhur Yezgilik Maşınları Obrotu Cemiyeti'nin muavın başkatibi Sui Wei yeni enerjiye hareketlendir güç küçü. Adli iktidarlık kontrol kılış, yukarı derecelik cabduk yasımıçılık sahasındaki bir türküm icadi mesulatlarının merkezli körgezimi kılınadığallıkını tonuşturup mındak dedi. Liugun arlaş energiyalık traktorga arkam arka ulanğın arlaşma energiya sistemimiz kullanılgan. Bütün maşininin may serpiyatını 12% tövelletkeli buludu. Weir Pentechnik şirketinin ot otaş maşini adım bilen kivazının uçunu akli iktidarlık üzüş maşini adımıya AI körüsüzümün sistemimiz yuğurulgan. Köp senzor tekniksi kullanılgan. Millimetre derecede dal joyida mashg'ulot qilish ishqa oshirilgan.
1: Endi güzel Jungo Sapri sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. 5-oyning 18-chi kuni Sheyxu Shari atvorliq yo'qlish shikirdobiga berib qolgan suv jonliqlarini ko'paytirib qo'yib berish faoliyati o'tkazib, Kuytin daryosining tuban yaqinidagi Kanjaxu sök-sökligi davlat darajalik tabiiyligi qo'g'itilgan rayon Bu Daoquan su rayonuna sünni usulda köpeytilgen 19,000 tal cunğar yağlı bilicini koyup verdi. Şeyhu Şari, Tote yibaytış bağısında nâk meydanda əbriş geliş, eğirliği ve uzunluğunu ölçeş qatarlıq bir qatar qatlıq tertiblerden giyin, cunğar yağlı bilikiden 19,000 bilican abdumun bılığı kaçılınıp, Gancaxu sök-sökliki dövlet derecelik təbiyliki qoğduldugan rayonudaki Wu Daoquan su rayonuna toşulup köpeytip koyup berildi. Şeyhu Şehirlik Yez İgiliki Yez İdarisi Çarvıçlık İşkansı'nın müdiri Sünpan Mahberg Mündak dedi. Bu kitim köpeytip koyup berilgen 19,000 tal yağlı biliki, 200,000 tal sünni köpeytilgen yağlı biliki işçiden gençlik bilen tallap çıkılgan. Her birinin uzunluğu tahminen 9 cm, eğirliği 8 gramdan yukarı. Bundak yağlı biliki bilicalları semiz, yuğan bulup dalıda yaşaş iktidarga tekmamaz kilidu. Cunğar yağlı biliki qattıq sonuklik bilik türüki tabi Şincan'ı xas türü. İlgiri Borcu Nahiyesi, Sancı Şehri, Bortla Şehri qatarlıq rayonlarına kent tarqalgan. Aldın qasırda bilikini ziyada tutuş, sırtın türlerini kırgızış qatarlıq sebepler tüpeylidin. Yağlı cunğar yağlı biliki tür topunun sani tezin azıyıp getken. 1998-ci Cungo'daki yokluş kırdabıq berip kalgan ayvallar Kızıltaşlı kitabıdaki asan xavip kuçuraydıgan türler qatarıqa. 2019-ci arıqa. 2019-ci ciderecilik su yabayı ayvalları qatarıqa kırgızılgın. Növbette, Yağı Cungar Yağlı Bilgi Pekat Ebnur Gölü, Köydün Deryası'nın Ebnur Gölü'yü kuyuludgan derya eğizi vadisiğli tarqalgan. 2023-ci Şeyhu Şari Cunğar Yağlı Bilgini Sünni Köpeytiş Bağısı kurdi. Şeyhu Şari'lik Yez İgiliki Yez İdarısının Xizmetçisi Mengfeng Azırgıcı, Şeyhu Şari Uda Üşil Dalıqı Cami 44,400 tane Cunğar Yağlı Bilgi koyup berli geldiğini tonuşturup mındak dedi. Bu yağ tür topunun sanını ünümlü köpeytip, Kuytin Deryası Suvadısının ekologiya sistemisini əsli keltürüş qadımını tezlətdi. Bunun ikin yağlı bilikini köpeytiş ve qoğda salmıqını sıcıl zoraytip, Şincan'da türlerinin köp xıllıqını qoğdaş bilen bilen, adam bilen təbiyyat inak ötüdüğün güzel şeyhoni ortaq bərpa qılımız.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Bugün 16-cı qatımlıq Cungu sayahat günü bulup, başlayımızı süpətlik sayahatın bəhrilinib güzel tağ deryalarını sayahat qılış. Bir neçə gündən bu yan avtonom rayonluq cayla mol məzmunluq rəngdar pam rayonluq cayla mol məzmunluq rəngdar pam sayahatçilərə Şincan sayahatçılığının özgəcə cəlib qarılığını yiz qıldırdı. Xoşnayastiki Cinşatən sayahat istirahat rayonunda naqşı usul nömrləri mədəniyyət sayahatçılığını tonuşturuş, özgəcə ailə sayahatı qatarlıq fəaliyyətlə nurgun sayahatçının qatnışqı cəlib qıldı. Xınarlık sayacı Wang Shuiguang mündak dedi. Bu yerden mezirse intayını güzel iken, yolu boyu da kumluk mu, köl mü bar iken, naiti kuşal oynadık, tavsiye kılışka erzeydiken. 4-nji noyabrda xayriy moddiy madaniyat monastiri ko'rgazmasi, muzeyki yig'ilishi, madaniyat tantarbiya musobaqasi qatorliq turli faoliyatlar nihoyatda qizib, nurg'un aholi va sayyohchini qatnashishga jalb qildi. 4-nji noyabrlik sayyohat taraqqiyot mulozamat markazining mudiri Fu Jiangyan mundaq dedi: "Ekologiya, odamiyat, sahro sayohati boyligimizni sijil va chuqur qizib, ommani yoqtirdigan qatnashchanlik kuchlik, ommaga yaqin bo'lgan texnik ko'p madaniyat sayyohat

Osman Ail ve Mimarhanesi, Cinçang Yuan Dalı Konuş Lagri Katarlık Sayahat Baylıklarının Noktalık Namayan Kıldı. Manas Nayarlık Sayahat Tarakiyat Malazmet Merkezi'nin Müdürü Yen Bey'in Mandak dedi. Manas Nayarlık Cungu Sayahat Künü Paliyet Fırsatı'nın faydalanıp, Denşya Menzirisi, Suluk Yer Menzirisi, Halık Örüp Adet Medeniyet Katarlık, Eyla Süpetlik Medeniyet Sayahat Baylıklarını biriktirip, Sayahatçilik Kesip Alatını Sicil Beytip, Sayahat Mülazmet Muhiyetini Eylalaştırıldı. Hem de Apenim Rayrımızdaki 16 şehirden var aydın malumatı anlattınız. Ürümçü dava bulutluk bulup giyin eçiladı. Temperatura 8'den 20 Celsius'a gradis kıca. Altay dava bulutluk temperatura 1'den 16 Celsius'a gradis kıca. Çöçek dava uçuk temperatura 2'den 19 Celsius'a gradis kıca. Ulcu dava bulutluk temperatura 11'den 27 Celsius'a gradis kıca. Bortalada hava bulutluk temperatura 6'den 24 Celsius'a gradis kıca. Karmayda hava uçuk temperatura 9'dan 20 lütlümdü, temperatura 7'den 23 Celsius'a gradis uçuk. Şihanz'da hava bulutluk bulup kiyin eçildi, temperatura 10'dan 23 Celsius'a gradis uçuk. Sancı'da hava uçuk bulup kiyin bulutlumdu, temperatura 8'den 27 Celsius'a gradis uçuk. Kumul'da hava uçuk bulup kiyin bulutlumdu, temperatura 14'den 29 Celsius'a gradis uçuk. Tırpan'da hava uçuk bulup kiyin bulutlandı, temperatura 21'den 36 Celsius'a gradis uçuca. Kordu'da hava bulutluk, temperatura 17'den 31 Celsius'a gradis uçuca. Aksu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 16'den 31 Celsius'a gradis uçuca. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius'a gradis uçuca. Kaşgar'da hava bulutluk, temperatura 19'dan 34 Celsius'a gradis uçuca. Xotin'da hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius'a gradis uçuca. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kiyin eçiladı, temperatura 8'den 20 Celsius'a gradis uçuca boludu. Örmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programması boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Halık. Muhariri Gini Kadir, Medine Merdan, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban, Zulfiya Mahmud Bilen, Esencan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberler Programısını anlığının lağı rahmet. Sılışıtın abonçla terminalını çürsünüz, teknik öp sarıkıl mezmullardın haberdar bulalaysız.

0: zörür bolgan bir türküm halkın hepket güzüş türlerini del cahide planlap yolu koyup, iştip bir iş yolu bilen yardım bir iş. Kent kollektifi öz aldığı ticaret kılıç katarlık endizler arkalık, asasını küçeytiş, iş kurulışını mukamlaştırış, kesimini zorayetiş, puhralarını beytiştin ibaret köp kıl ünümünü iş kaşırdı. 5. ayının 16. günü İvırgıl rayonu Tianşan yesi Karkapçin kentinde merkez maliyesi bilen yolu koyulgan, İştip bir iş yolu bilen yardım bir iş boyunca yer soğuruşka su başlaş üstüne kuruluşu tertiplik edip bir yerli vatattı. Bu türgen cemi 3 milyon 300 milyon meblağ silingan bulup, yeniden 5 kilometrelik yer soğuruşka su başlaş üstüne yasıladı. Layihadaki yakın miktarı sekundiga 0.5 kubmetr bulup, hazır umumi kuruluşunun 70% tamamlangan bulup, 7. ayının ahiri toluk bütçe ölçerlenmekte. İvırgıl rayonu Tianşan yazılık kent bazar kuruluşu terapiyat merkezinin müdürü Liu Bomundak dedi. Birinciden her kaysi taraflarının hizmet mesuliyetini çıngıtıp, her kaysi taraflarının küçünü bir tutaş planlap, tür kuruluşuna bütün küçüden kapalı etkilimiz. İkinciden şu kentki namıratlıktan kutulgan işgı oralaşkısı barlarını işleşke toluk katlaştırıp, iş hakkını toluk tarkıtıp yerimiz. Əslideki östağının oradığı kuruluş kılınğaşka kuruluşunası işiltilip, əslideki östağının yüzü kenaitlip remont kalendi. Asası gavdisiga taş kopurulup, östağının müstehkemliki ve su sınmaz iktidarı östürüldü. Şunun bilen birge kuruluş kılıkçı terep şu caydaki öyrüklük bağını suğuruşkı işiltiladığan sunun emeli ihtiyacı toluk birleştirip, kuruluş layihasını ilmi tüzüp, vakit aralıkı kaldırıp kuruluş kılış. Bölekler boyunca algı silcetiş usulunu kolunup, hem yezgilik işlep çıkırışla işiltiladığan sunun təsirgi uçurmasızlığa, hem kuruluşunun tertiplik, yokur ünümlük algı silcetilişiğe kapalı etkildi. Liu Bomundak dedi. Türpütkendin ki aldı bilen kollektif öyrüklük veğimizde su işiltiş cihette su tecep hakkını töveldetiş rolunu oynaydı. Yeni bir cihetten Tianşan yesi Karkapçin kentinin etizeyrik su iş esihallerini mükemmelleştirdi. Esihallik yezgilikki zamanvi yezgilik terakkiyatının mühim yönelişi. Şundakla kent kollektif ilgilikini zorayetiş, dehkallarının kirmini aşırışka türkü buluştaki ünümlük yol. Şu günü İvırgıl rayonu Boğaz yesi Toptal kentine Künleri parniki türü kuruluşu ciddi elip yerli vatattı. Boğaz yesinin noktalık kesipler arkalık halkın hepket güzüş kuruluşu buluş süptü bilen bu türde 16 Künleri parniki seliş planlangan bulup her bir parniknin kölümü 1456 kvadrat metreye yetidi. Su, tok, turbatori, yollarını katıklaştırış katarlık koşumçı esihaller mas kademde yürüyüşleştirildiğin bulup kuruluş bitkendinkin Boğaz yesinin esihallik yezgiliki terakkiyatıdaki yeni ülgege ayrılındı. İvırgıl rayonu Boğaz yesinin muavin başlığı Şauhu Mındak dedi. Kollektif ilgilikini zorayetiş bilen birge koğun maaşlarını destek kademde yetiştirip, yetiştiriş vaktini kıskartıp, bu arkalık Boğaz yesindeki koğullarının bazar rekabet gücünü aşırımız. Kuruluş tamamlandığından kiyin barlık parnikla Toptal kent kollektifinin bir tutaş başkuruşuna tapşırılıp, kent kollektifi sırtkı icarigi beriş arkalık mokum icari kirimige erişidi. Mölçerlenişice yıllık icari kirimi 480 milyon yuandan tüven bulmaydıken. Şoku mındak dedi. Her günü kararsız halda neh meydanı kilip heydekçilik kılıp ve bir hatarlık boyunca çağrılıp tekşürüp kuruluş süreti ve süptüge yine bir hatarlıkı kapalı etkilimiz. Bu tür kuruluşu 9. ayının 30. günü tamamlanıdı. Hazırgıça şehir boyunca işletip bir iş yolu bilen yardım bir iş kuruluşturduğun 7'si planlanıp algı silcetilip bu türlerdeki cemi 27 milyon yuandan artık meblağ silindi. 19 türlük yez yolunu yasaş, özgertiş kuruluşu uğurlaştırılıp yolu koyulup, hazırca 840 milyon yuan meblağ silindi. 14 yezi kentte ultraklışış muhitini tüzeş, derecesini östürüştürü yolu koyulup, cemi 110 milyon yuandan artık meblağ silindi. Türlük halkın hepket güzdüğün uzak kelgüsü terakkiyat gözlengen yezi kent noktalık türleri tez algı silcetilip, emelileştirilip, yezikent terapiyatının işki hareketlendirgüş küçü yanımı toplanıp, yezikentlerini güllendiriş terapiyat hayatı küçü sicil urgutulmakta.
1: Stansımız Havri. 2026 yıllık memleketlik 1. May emgek medalığı eriş küçü. Şincan Şenli Muhit Asraş İnriye Payçekli Şirketi Üskünli Muhit Asraş İnriye Payçekli Şirketi Üskünay yeni öğrencik şagırdın texniki ülgüsüge aylandı. O, Qarbi Şimal Çigra rayonunda yıl startıp, iş orunda çantırış iradisi ve hünervan ruhi arqılıq işlep çıxırış üskünlerinin yadroluq katıq detallarını qoğdu dey. Muhbiri Şincan Şönli Muhit Asraş Energiya Payçekli Şirketinin hidrogen qoşu sexi girgəndə Canvin Can şagırtlarını başlap, o da cürüş par turbasını orundış üçün kəpşərlə avadad dey. Şincan Şönli Muhit Asraş Energiya Payçekli Şirketi Üskünü Remotqli Sexinin enjineri Canvin Can mundaq dey.

0: biz üçün unutulursuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
1: ülkeye bir su veda çalışan ki
0: 저 순산 고기 시즌을 당대 시기 산동 축구 쇼크네 영어 다버
2: hammamiz
0: bu bizning yo'lanchimiz vujudga kelgachga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
2: Şükür
0: ne, bizden fakirlik şuarımız kendimiz.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş.

Qeynadaslar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz bu iyice kakşış bulmağın aile teyhimi bəxtlik digen temindeki məqalını anlat bakaylı. Bəxtlik ailelerde kakşaydıgan adam bulmaydı. Kakşıştın geledigan pasıp inirgen kişinin şeylerinin yaxşı tarafını körülmeydigan keyfiyatı pasıp terikkek kılıp koydu den köp halları da əhvalını teyhimi naçarlaştırıp bir xil yaman sifatlik ailenişini şekillendirdi. Mundaq bir hikayeni anlığan idim. Bir cüb ərxatun nəcaylıq boğan balısını elib ayırplanığı çıxıptı. Ayali balısını kuçkığı elib oldurubdu. Eri yanda kitap görüp oldurubdu. Bir çağda balının kosqı içip yığlaşqa başlapdı. Ayali balısıgı süt paraşöke tayarlap vermekçi bulup demallıqqa yetişelmeyi kaptı. Bütün dıqtı bilen kitap okutkan eri bununla dikkat kılmaptı. Şunun bilen ayali erigi mulayimliq bilen balını tutup durgan bolsanız onunla süt tayarlap alay depti. Eri şundala esige gelip derhal kitabını koyup balını kola kaptı. Ayalının karmakı adıyla anlandıgan bu sözünü real durmuştu ki köpsendeki kişiler diyelmeydi. Özünün ihtiyacını ve istiyogusunu eğer ve sıklıklan eysa karıştırıp teyhimi yukur önümde kabul kılalaydı. Mesela teyhimi könüllük help oladı. Oxşaş ehvalda belkim nurgun ayallar eriga qarab balının yığılığını anlamadınız mı? Hemmeşini mellik kılamdım. Anlamadınız mı? Hemmeşini mellik. Şunu bilen asallığa talaş tartış yüz bir işi, işkili adamın köyünü katlıq perişan buluşu mümkün. Nurgun erkutullar mesillerge yolukkanda bir-birini eyipleydu, bir-birinin ağırınıdu, narazı boludu. Şunu bilen mesele çoğuyup zidiyet ötkürülüşüdü. İşkili adamın arasındaki ağırlık bargan sarı yaraklaşıdı. Bunun en yakış çağrısı özünün şu vakitki hissiyatı ve ihtiyacını bir vasıta eğitiş. İşkilin ortak hemkarlışı solu arkalık bir niyette hemkarlışıp meselini el kılıçtın ibaret. Onun üstüge atalla bir-birinin ağırınsa aldı bilen ziyan koçuraydığını balılar boludu. Bu hıl pasıp inirgenin təsiri de. Balılarda asallı özünü kemsitilgan pasif karakteri şekillenedir. Hatta bilip bilmeyle atansı kakşaş kakşaş kamarak kişilerle ayınıp kalıdır. Balılar sizden kakşaşlarınızdan iş uykudan bulup kalmaydı. Emrayınız sizden kakşaşlarınızdan köyümcan bulup kalmaydı. Turmuş sizden kakşaşlarınızdan azadı bulup kalmaydı. Elbette adam hemmege kadir emez. Özünün keyfiyatını her daim kontrol kılıp getirilişi mümkün emez. Andısanda kakşap bu iş normal iş. Bunun çoğun ziyin yok. Ama kakşaş ne adetke oylandırıp olmasılık. Yolukkan meselelerini karatmalı kaldı az azdan hal kılış gerek. Şunda kılgandıla turmuş bizge teyhimi köp bəxt ve güzellik ata kılıdı. Radiyanlıqçı dostlarım. Yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz bu iyice kakşış bulmağın aile teyhimi bəxtlik deyen temindeki makalını anlap öttük. Tönü bir nakşanlısı. Nakşıdınkin programımızın başka sahibilerdeki makalıları devamlıqta kıtın.

Radyo'nun kaçı dostlar. Anlamat konular Komul Radyo Televiziya Stansı Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılı vatkan Koğulluk'taki paranlar programımızı programımızına devamlaştırmadımız. Dostlar, tümünde dihkan çarışılar için anlatı sahibimiz ve iyice yeni doğulgan mozayını bekliştiki mühim noktaları doğrusu da sabah dağınlar. Birinci tonca kupkalgan mozayını mozay toğuluş bilallar nefeslenişinin normal ya ki emeslikini inçki közdüş gerek. Yeni doğulgan mozay nefeslenişi tozkunluk uçuraş ya ki nefeslenişinin vakitlik tohtap kılışı tüpeyledin tonca kupkaladın. Jinek bulgalarda şıllık pardısı kökürüp, tılı sangılıp, iğiz ve burun boşluğu şılım şıkmadda baş suyu bilen toşup getirdin. Yürek sokuşu acizlaydı hem tezlaydı. Nefesleniş aciz bulup, İğzini içip nefeslenedi. İğir bulgalarda mozay ölgen kıyafette bulup şıllık pardısı akırıp nefeslenişi toktaydı. Jürek sokuşu pek acizlap getirdi. Kutkuzuşta aldı bilen İğiz burun boşluğudaki şılım şıkmadda ve baş suyunu pakis sürtüş. Andın nefesleniş refleksini kuzgutuş için mozayının burun boşluğu şıllık pardısını uçup amyak suyu geçilengan pakta bilen gıdıklaş. Şunun bilen ten kökrek ve kuzgını yinek ritimlik besip nefesleniş refleksini eslige geltiriş gerek. Bunundan başka muskulga 25%'lik nikotamin mışıdordun 1,5 mg ya ki adrenalin ya ki kamfora natri sulfamid qatarlıqlarını okul kılsa nefesleniş refleksini kozgatışka paydası boludu. Çıkıncı mozayını anısıq yalıtıp kurtuş. Yeni toğulgan mozayının tansırtıdaki şılım şıkmada ve baş suyunu anısıq yalıtıp kurutkan da mozayga soğuk tegip kılıçtın saklanışka anısının törelme hemreyinin vaxtıda düşüşüge süt acırtıp çıkırışıga paydalıq boludu. Üçüncü, vaxtıda yeterlik oğuz sütü emgözüş. Yeni toğulgan mozayga vaxtıda yeterlik miktarda oğuz sütü da yeterlik miktarda oğuz sütü cinaşırıp eyboluş nisbitini yukur götürgülü boludu. Dördüncü, törelme tezikinin vaxtıda acarılıp çıkışıga kapalatlı kılış. Normal ahvalda mozay toğulup bir neç saatte törelme tezikini tezekleydi. Toğulup bir gündün iş mi tezeklemese törelme teziki çıkmaslıq hesaplanıdı. Törelme teziki çıkmaganda mozay incihlaydı, mühçeyip kalıdı, kosku köpüdü, süt emmeydi. Kuyruğunu götürüp kosakı karaydı, keyni putu bilen koskunu tepüdü. Birdenbir dem yatadı, halsızlanıdı, bir aram boladı. Aldın el işte yeni toğulgan mozayının vaxtıda yeterlik miktarda oğuz süt emişige kapalatlı kılış gerek. Davalışta aldı bilen toğru çaydın sopun suyu hemel kılış. Yenik sürgü doğrulardın suyu parafin, abdemilik, meyi, katarlıklarını iş kızış lazım. Beşinci kindik beğişini dezinfeksiyelip kindik yallığının aldın el iş. Mozay toğulgandan kiyin kindik beğişinin üzülgen uçu yukumlanıp kalsa kindik yallığınıp kalıdı. Kindik yallığını vaxtıda bir taraf kalmağın da asallı kosak verdi yallığı ve titanus keserlikleri asaretlenedi. Yan toğulgan mozayının kindik yallığlanğanda ruhsızlanış, iştahız tutuluş, meğişini kalmasla katarlık alametler görüldü. Kendikini tutup köygende ağırıq sınıdı, kızırıdı, işip yırınlaydı. Kendik boşluğunu sıkkanda sesliğe yırın çıkıdı. Aldın el işte kotan tazlıqını yakışlaş, kendik beyğişini boğmaslıq. Kendikinin üzülgen uçunu yot tenik doğrusu bilen dezinfeksiyelip yukumdan işten saklanış gerek. Davalaşta kendik tüşkünün etrafıdaki teri astığa bir neç nokta boyunca künüge bir kıtım oda 3 gün prokayın pen selin eritmesin okul kılındı. Eğer akıma yara payda boğan bolsa içindeki jiranı dezinfeksiyelip yot tenik doğrusu sürüş gerek. Radyanlıqcı dostlar, yukarıda dehkan çarışılar için anlatış sahibimiz boyunca yeni doğulgan mozayını bekliştiki mühim noktalar doğrusu da savat sözler verdik. Tümünde yeni bir nakşanlanma.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga ziç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umum yüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekologiya arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yıkın arlıkı çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir haberlikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayonun cakartısı, komul haberleri programımızı.
0: Aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarına tanıştırımız.
1: Komul şehri yezi ul əslihan qurilishini puxta tutup, xalqı nəfiyat küzüş türleri arqılıq yez kentlerini güllendirişki küş qoşdi.
0: 2026 yıllık memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici Zhang Wencheng, çın turuş iradisi ve yünervan ruhi arqılıq işlep çıxırış üskünlerinin yadırolu katıq detallarını qoğdap geldi.
1: Emdi xabarlarımızdan təbsili məzmullarını anlanla.
0: Stansımız xabari. Komul şehri yezi ul əslihan qurilishini xalq turmuşu nəfiyat küzüş, güllendirişini ilgir sürüştüki mühim tutka kılıp, dikkatini etizerik suçilik kuruluşu, əslihallik yezigiliki, amvi mulazimet qatarlıq, halkılık sahalarga merkezleştirip, amvi ciddi ihtiyaclık bulgan, kesiplerge zürüyüşü,

kurallarını beytişten ibaret köp kıl ünümünü işe aşırdı. 5. ayının 16. günü İvirgol rayonu Tianşan yesi Karkapçın kentinde merkez maliyesi bilen yolu koyulgan iştep bir iş yolu bilen yardım bir iş boyunca yer soğuruşka su başlaş üstüne kuruluşu tertiplik edip bir yerli vatattı. Bu türgen cemi 3 milyon 300 milyon meblağ silingan bulup yeniden 5 kilometrelik yer soğuruşka su başlaş üstüne yasıladı. Layihadaki yakın miktarı sekundiga 0.5 metre bulup hazır umumi kuruluşunun 70% tamamlanan bulup 7. ayının ahire toluk bütçe ölçerlenmekte. İvirgol rayonu Tianşan yazılık kent bazar kuruluşu terapiyat merkezinin müdürü Liu Bomundak dedi. Birinciden her kaysi taraflarının hizmet mesuliyetini çıngıtıp her kaysi taraflarının gücünü bir tutaş pilallap tür kuruluşuna bütün güçlerden kapalı etkilimiz. İkinciden şu kentteki namıratlıktan kutulgan işe uğurlaşması barlarını işleşke toluk katlaştırıp iş hakkını toluk tarkıtıp yerimiz. Aslıdaki östağının orduğa kuruluş kılınğaçka kuruluş kılışta asasıkı küçük tipteki keziş maşinesi işiltilip aslıdaki östağının yüzü kenayetlip remont kalandı. Asası gavdesige taş kopurulup östağının müstehkemliki ve su sınmaz iktidarı östürüldü. Şuraydaki öyrüklük bağını suğuruşkı işiltiladığan sunun emeli ihtiyacı toluk birleştirip kuruluş layihasını ilmi tüzüp vakit aralıkı kaldırıp kuruluş kılış. Bölekler boyunca algı silcetiş usulüne kolunup hem yezgilik işlep çıkışıyla işletilen sunun tersirge uçurmasızlığa, hem kuruluşunun tertiplik, yokur ünümlük algı silcetilişine kapalı etkildi. Liu Bomundak dedi. Türpütkendin ki aldı bilen kollektif öyrüklük beğimizde su işletiş cihette su etecep hakkı töveldetiş rolünü oynaydı. Yeni bir cihetten Tianşan yesi Karkapçın kentinin etizeyrik suğuş esihalarını mükemmelleştirdi. Esihalik yezgilikki zamanıvi yezgilik terakkiyatının mühim yönelişi. Şundakla kent kollektif ilgilikini zorayitiş, dehkallarının kirimini aşırışka türkü buluştaki ünümlük yol. Şu güne İvirgol rayonu Boğaz yesi Toptal kentine Künnuri Parniki türü kuruluşu ciddi elip yerli vatattı. Boğaz yesinin nuhtuluk kesipler arkalı halkı nebket güzüş kuruluşu buluşsübdü bilen bu türde 16 Künnuri Parniki seliş pilallangan bulup her bir parniknin kölümü 1456 kvadrat metreye yetidi. Su, tok, turbatori, yollarını katıklaştırış katarlı koşumçı esihalar maz kademde yürüyüşleştirildiğin bulup, kuruluş bitkendinkin Boğaz yesinin esihalik yezgiliki terakkiyatıdaki yeni ülgege ayrılmadı. İvirgol rayonu Boğaz yesinin muavin başlığı Şauhu Mundak dedi. Keyinki mezgilde kent kollektif ilgilikini zoray dişibilen birge koğun mayıslarını destek kademde yetiştirip, yetiştiriş vaxtını kıskartıp, bu arkalık Boğaz yesindeki koğullarının bazar rekabet gücünü aşırmış.

0: Bu türlerge cemi 27 milyon yuandan artık meblağ silendi. 19 türlük yez yolunu yasaş, özgertiş kuruluşu uğurlaştırılıp yolu koyulup, hazırlıkça 840 milyon yuan meblağ silindi. 14 yezikentte ultraklışış muhitini tüzeş, derecesini östürüş türü yolu koyulup, cemi 110 milyon yuandan artık meblağ silindi. Türlük halkın hep yetküzdüğün uzak kelgüsü terakiyat közlengen yezikent noktalık türleri tez algı selcetilip, ameliyleştirilip, yezikent terakiyatının işki hareketlendirgüş küçü yanımı toplanıp, yezikentten güllendiriş terakiyat hayati küçü sicil urgutulmakta.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici. Şincan Şenli Muhit Asraş İnriye Paycekli Şirketi Üskünü Remot Klisekhinin enjineri Can Vinçin Kepşer Lügüşni 20 net yıl kuludun çürmey yeni ögencük şagırdın texniki ülgüsüge aylandı. O, Garbi Şimal Çigra rayonunda yıldı startıp, iş orunda kitap çıkırış üskünülerinin yadroluk katıq detallarını koydu dey. Muhbiri Şinjan Şenli Muhit Asraş Energiya Paycheklik Şirketinin hidrogen koşu sexiga kirgende, Jang Wenchun şagirdlerini başlap, oda jürüş par turbasını orintiş üçün kapsharlap atadı. Şinjan Şenli Muhit Asraş Energiya Paycheklik Şirketi Üskünü Remot Qilish Sexining injineri Jang Wenchun mundaq dedi. Bizning bu kasbda azroqmi behaslik qilishqa bo'lmaydi. Kapsharning o'zi üskuni bilan turbining jon tomiri hisoblandi. Yaxshi kapsharlimasak hamon chataq chiqadi. Men 2003 yili bu kasbni o'rgangandan boshlab cho'qim texnikamni eng yuqori saviyaga yetkazib, ish o'rnimga 100 kilolik ishlashni o'ylagan. Shinjan Shanli Muhit Asrash Energiya Paycheklik Shirkiti Avtonom rayon darajalik yashil zavod bo'lib, Jang Wenchun odatdagi kapsharchidan texnika tayanchiga aylanib, har qatimqi texnikada bo'lish hosil qilish orqali shirkatning energiya tejash, karbon quyib berishni azaytish nishoniga kuchli harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Şinjan Şenli Muhit Asraş Energiya Paycheklik Şirketinin birleşme baş direktori Lin Taohai mundaq dedi. Onun cismedeki hünervan ruhi şirketimizin yanlıqı intiliş, yeşil taraqi kılış ideyasiga yüksek derecede mas keledu. Onun texnikide yanlıq yarışı, işlep çıkırışımızın muqumluqı kapalı tıklıplı kalmay, şirketimizin energiya tijaş, Muhit Asraş sahasında aldınqı orunda turışıga bir vasıta törtkü boldi. Jang Wenchun, Jabduk Sanduku.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Rantar çeşimde universal programımızın yaktırı banışınlığını kızgın alacağım kar. Radyo anlayıcılar. Biz bu kadımlık programımızda aval Aynur Mevlut'la bizge tevhe yaz namlak hikayesini anladığımız kınemsi tektiğinde nöbetki hikayeti bozsun.

Nima oylavat sen? Xiyalga çökkeninden közlerimi yumulap tüsüzlük aynı paldı. Muşu gep bilen Cezira eslimi yıplarımını üzüp beni xiyal dünyasından riyallıkka. Arışan nahiyasındaki yakın dostumdan yatkıga. 20. əsrinin 90-cı illerinin ahırı boğan 7. aydaki bir dalağa kaytırıp geldi. Emliyette, ben otur mektepteki vaxtımda Sayram Kölü'nün ilgi yakın bozumu bir dala şehri təvəsindeki Şimali Tianşan tağ tizmisi caylaş kalıqını. Şincan'dan Atlantik Okyan illek ma ekimi en ahırda iltipat görüstüdüğün orunda caylaş kalıqını bilettim. Şuna Sayram Kölü adet diyene Atlantik Okyan'dan en ahırkı bir tamçı yeşeyi de patlattı. Cezira'nın üyü bir dala şehirde. Onun üstüge o daşöyde soda sanat kespide okulaşka okuş bitküzgenden kiyen bir dala şehirge yıkan Arşan Nahiyelik soda sanat memuri başkuruş ponkitiga taksim kılınğan idi. O Arşan Nahiyesi soda sanat memuri başkuruş orunda bir neçil hizmet kıldı. Lekin tabiiyetiden bir işlağı asan könmeydiğen o ahir diyenila bir neçil hizmeteden istifa berip başka bir çıkış yolunu tapdı. Bu elbette kiyinki gap. Eş olmağanda, mən Arşan Nahiyesi'ye bağlan idi, o yenili sod sınaat memuri başkuruş oranından qaydı yosullu xizmetçisi idi.

erişip görüşüş. Öz aratınış amalık soruşlardan kiyen, biz oturgan abdumobil arğan diyende, nahiye bazarıdan çıkıp Sayram Köyü'ye karapmandı. O çağda Sayram Köyü, tekin menzir rayon emesiydi. O yerge bardıgan, tüp düz, ken yol mu yok bulup, biz yol boyu çay kılgınımız şu yürüp gettik. Biz de göz yetküsüz çimlikti mağattık. O minin yeşil rengin mu? Ne çıkıl buludu kalkını, tonca katım his kılışımıydı. Yol boyu kınık, söz yeşil renkli. Emmi yerini kapıgan bulup, özünü buluşuğu koyu atken bu yeşillik könlümüzde hayacan kısalattı. Namını bilmeydiğen yavu güllerin kuşpırtı, neçi vakitin beri abdumobilladan çıkan gereksiz gaz, şehirdeki çan tozallığa bilen yukumlanan öpkemini tazılap, nefes ilişimini ravallaştırıp etti. Yol boyu avazımızını koyu atıp, nakşı itkaş, içilip yeğilip paranlaştık. Abdumobil haydigen jigitmo hoşallık eden orında jim duranmay, futbolları ihtiyarsız usolgu düşüp getti. Dala abdumobili retimimizgi yetişi veriş kıtırışmak deydi. Keşk şepek, yırak upukta, düptügülek çoğun bir tuhum sirikliğe aylanıp, çoğdak keşk şepek, kün petiş tarafını kızartıp etken idi. Abdumobil aynikiden beşimle çıkardım. Şamal, sumbul çarşlarımın yelpüşkü başladı. Abdumobilinin arkını görüş aynikiden, çeçimden keşk şapak tesirde hakiki altın rengi kirgelikini gördüm. Cezira ve sebdaşlarımızdan kirpiklerimi altın rengi bulup, cimcet kukumda dala abdumobilimiz asla akit avat attı. Emimiz kilişi vağandekli cimep kaldık. Doğrusu bu güzel kukumdan hantan bulup bir iğizmi kep kılanmayı kaldık. Keşk şapakının asla asla öşgelikini, en ağırtı şapak nurunan yıraktaki tağının kuva kölengisi de gayip boğalıkını görüp, Cezira Kazak halkının kadimi bir nakşısına pes avazlığın şişka başladı. Biz mezkuşluk ilgini anlap oturduk. Cezira'nın tolumu yakınlık avazlığa erişip, yenik tavırınıp durgan çıraylık durdu, könlümge oranıp kaldı. O, yaşlıktaki en güzel kıyafetiydi. Aradan köp yıl ötken ve o allakaçan içki balının anısı bop kalan, hayatıdaki şuncu köp istirap ve ayrılışını başını geçirgen bozumu, onun bedenini jinik tavırtıp bayacalanan halda nakşe itkan haleti hazırgıcı kalbimde yenili burun kıdek sakınlıp geldi. Yaylaktaki gugun bilen keçinin birbirine uzanışı bek tez boz gerek, bir demdeli keçige girip geldik. Altın tavaktek tolgan ay kökte esilip durattı. Biz ay nurda yaylakının koynuğa tekimi işkirilip girdik. Ahire belimizgi kevgidek igizlikteki o çöple arısında çok çöyüp durgan yalguz kigiz öy köz aldığımızda namayen boğaldı. Abdumobil motorunun avazını anlap bir yaş yigit kigiz

Radio anlayıcılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kadınki Rengdar Çeşmeli Universal programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu kadınki programının muhariri ve riyasetçisi Bilal Can Kağar, Mesul Muharir Aykız Ahmet, Nazaretçi Dışat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bununla. Kiler kadın.

0: mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
2: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyojlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilenecek tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eylik.

0: 也许生生活回中央人民政府你与本人很力量
1: şu günü biz baş götürdük 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi
2: 当前对赔钱的是扩大厂房企业和生产队的制度的
3: 党的十一届三中全会
1: şu günü yeni devir hemimizin kuşkını kenara açtı Şükündün itibaren bizden gülen yükümüz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeyden bulduk.
4: Zang yi bi sheng.

0: dostlar, bexatarlık salqarmanla, bexatarlık savaslarını əsli çın saxlanla.
1: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ıldıranla, natunuş kişilerge işenmanla.
0: Derizi təkçisige balkonğa çıxıp oynamanla, şüp ketiş xavifi bar.
1: Torğu bexatar çıxıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
0: Balıların bexatarlıgını qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir haderlikini kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
4: Kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
5: Yuşurun apet, ut apetinin filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xəvpini tügitib, hayatlıq və malmülük bexətərlikigə kapalətlik qılaylı. Otdın müdafiyələnişgə köngül böləyli. Hayatlıq həmmədən əla.
6: Beycan vaxtı saat 24. Hörmətli radio anlıqıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı müşyarda axırlaşdı. Xeyr, xoş vaxt olunlar.

Hürmetli radyo anlıkçılar, turmuş şundak bir hikaye. Keyinki bətlerde nimeler varlıqını hiç kim bilmeydiğen. Ama bugünün özü güzel bir melodiya. Bilsanız her gün yeni bir hayat. Qadırlısınız her dakika bir fırsat. Es kılsanız her bir tınk, her bir nefes en ali mukabat. Bana şu ali mukabatın sahibi olan radyo anlıkçılar etkilik ona hayırlık olsun. Mikrofon aldı da riyasetçi dostumla Abdüveli Mutallib. Bugün 2026 yıl 4. ayının 23 günü çarşamba. Aldı bilen stansımızdan bugün bir günlük program uğurlaştırışı bilen tanışıp çıkaylı.

Dosa yukarıda stansımızdan bugün bir günlük program uğurlaştırışı bilen tanışıp çıktık. Tövende Muratcan Muhtar icrasıdaki çatma turpan halı nakşlarını diktanla usulümüz yaktırıp anlığa isler.

Hürmet radio anlaş dostlar, emdi ilim pendiki bir kısım hata karışlarını söz yapıyoruz. Yatta koyu koyup koygan Wi-Fi routeri rak payda kılamdı. Bunundaki hata karış bolsa, Wi-Fi routeri rak payda kılıdı. Şuna Wi-Fi routerini yatta koyu koyuşku bulmaydı. Ameliyette bu hıl karış hata. Bu hıl karışının ilmi asası yok. Wi-Fi routeri hizmet kılganda hakikaten simsiz elektr dolkunu tarqıtıdı. Bu simsiz elektr dolkunu elektromagnet radiyaksiyanın bir hılığı tabi. Ama bu radiyaksiyalar

0: Çoğunfa milletin ortak gevdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asasi liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan emeliyetinin yeni sahipsini cesaret bilen fütüp çıkaylı.
1: Bexatarlık yığını puhtı turguzup, bexatar işlap çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlap çıkırış havupını tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydık. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, bexatar işlap çıkırış müdafiyesi yapını müstahkemleydik. Hem meydan bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırıydık.
2: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup eriverim. Alimen.
3: Kaşlaymen.
2: Alimen.
3: Kaşlaymen. Alimen.
2: Kaşlaymen.
3: Alimen.
2: Kaşlaymen. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plakının te. Ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bilip koyun.
5: Kanunçuluk ruhini evce aldırıp, kanun tüzüm karışını durguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeytaylı. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
6: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga teşna bolup turuwatqan qalbiñlarga yana en sarxılmaz mollarını tayarlap mikrofon aldığa hazır buldum. Küyler jemgahi programımızni yaqtırıp anglışınlarını qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostuñlar, Razıya Tümör.

Hayatımızın süptini əqiqi belgeleydiğini, hayattaki könülsüzlüklerge qandaq yüzlenişdim ibaret. Hoş, qadirlik dostlar, biz bu qatımqı Küylər Cəmgahi programımızni Abdullah Abdurrahim icrasidiki Tuncu Söygü namlıq naqşı bilen başlayımız. Yaxdırıb anlıq aysılarım.

Hürmetlik radyom bulucuları. Şunun bulun bu katımkı Küyler Cemgahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu katımkı programımızdan muhariri ve riyasetçisi Razi Atımır. Mesul muharir Ahat Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar bulsun.

0: Ben kim? Ben zadı kim?
1: Rayonunuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve komul haberleri programımızı

0: aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarına tanıştırımız.
1: Qomil şehri yezi ul əslihan qurilishini puxta tutup, xalqı nəfiyat küzüş türleri arqılıq yez kentlerini güllendirişki küş qoşdi.
0: 2026 yıllık memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici Zhang Wencheng, çın turuş iradisi ve hünervan ruhi arqılıq işlep çıxırış üskünlerinin yadırolu katıq detallarını qoğdap geldi.
1: Əmdi xəbərlərimizdən təbsili məzmullarını anlanla.
0: İstansımız xəbəri. Qomil şehri yezi ul əslihan qurilishini xalq turmuşuğu nəfiyat küzüş, güllendirişini ilgir sürüştüki mühim tutku kılıp, dikkatini etizerik suçilik kuruluşu, əslihallik yezigiliki, amvi mulazimet katarlık, halkılık sahalarge merkezleştirip, amvi ciddi ihtiyaclık bulgan, kesiplerge zörür bulgan bir türküm, halkın nefket güzüş türlerini del cahidi pilallap yolu koyup, iştip bir iş yolu bilen yardım bir iş. Kent kollektifi öz aldığı ticaret kılış katarlık endizler arkalık, asasını küçeytiş, iş kuruluşunu mukumlaştırış, kesipini zorayitiş, puhralarını beytiştin ibaret köp kıl ünümünü işe aşırdı. 5. ayının 16. günü İvirgol rayonu Tianşan yesi Karkapçın kentinde merkez maliyası bilen yolu koyulgan iştip bir iş yolu bilen yardım bir iş boyunca işe tertiplik edip bir yerli vatattı. Bu türgen cemi 3 milyon 300 milyon meblağ silingan bulup yeniden 5 kilometrelik yer suğurışka su başlaş üstüne yasıladı. Layihadaki yakın miktarı sekundiga 0.5 kubmetr bulup hazır umumi kuruluşunun 70% tamamlanan bulup, 7. ayının ahire toluk bütçeyi ölçerlenmekte. İvirgol rayonu Tianşan yazılık kent bazar kuruluşu terakkiyat merkezinin müdiri Liu Bomundak dedi. Birinciden her kaysi taraflarının hizmet mesuliyetini çıngıtıp, her kaysi taraflarının küçünü bir tutaş pilallap, tür kuruluşuna bütün küçübden kapalı etkilimiz. İkinciden şu kentki namıratıktan kutulgan işgı oralaşkısı barlarını işleşke toluk katlaştırıp, iş hakkını toluk tarkıtıp yerimiz. Əslədiki östəğinin oradığı kuruluş kılınqaşqa, kuruluş kılışda asasıqı kiçik tipdiki qeziş maşinisi işiltilib, əslədiki östəğinin yüzü kena etilib remont qalandı. Asası gəvdisigə taş qopurulub, östəğinin müstəhkəmliki və su sınmaz iqtidarı östürüldü. Şunun bilən birgə kuruluş kılıqçı tərəb şu caydiki öyrüklük bağını suğırışqı işiltilidigan sunun əmili ehtiyacı toluq birləşdirib, kuruluş layihəsini ilmi tüzüb, vaqt aralığı qaldırıb kuruluş kılış. Böləklər boyunca alğı siljetiş usulunu qolunub, həm yezigilik işləb çıxırışıda işiltilədiğən sunun təsirgi uçurmasıqıqa, həm kuruluşunun tərtiblik, yokur ünümlük alğı siljetilişiqa kapal etdiqildi. Liu Bomundak dedi. Tür bütkəndin ki, aldı bilən kollektiv öyrüklük veğimizga su işiltişdi, aldı bilən kollektiv öyrüklük veğimizga su işiltişdi. Yeni bir cəhətdən Tianşan yesi Qarqapçın kəntinin etizeriq suğuş əsihələrini mükəmməlləşdirdi. Əsihəlik yezigilikki zamanıvi yezigilik tərəqqiyatının mühim yönəlişi. Şundaqla kent kollektiv igilikini zorayitiş, dehqanlarının kirimini aşırışqa törtkü buluşdiki ünümlük yol. Şu günü İvirgol rayonu Boğaz yesi Toptal kəntidə künnuri parniki türü kuruluşu ciddi elib berilib atatdı. Boğaz yesinin nuxtılıq kəsiblər arqılıq xalqı nəfqət güzüş kuruluşu buluş sübti bilən bu türdə 16 künnuri parniki seliş pilallangan bulub, hər bir parniknin kölümü 1456 kvadrat metrge yetidu. Su, tok, turbatori, yollarını katıqlaştırış qatarlıq qoşumca